saçlar kanlı kanlı yaş döker, öne eğilen başlar. Yayla çiçekler, siz de solar mısınız?

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: sık gülüp geçiyorsun. Aşklara inanmıyorsun.
1: Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar büyük

altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: ver bana, geç karşıma söz ol.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

O şehirde yine şarkılar söyleniyordur. Karşılık görmemiş sevgiler üstüne. Işıkları sönmüş odamda yarım kalmış şarkımı duyuyor musun? Beni sorarsan yine yapayalnızım. Sen sıcak döşeğinde rahat uyuyor musun? Boş kalan yastığımı başkası mı doldurmuş? Ellerini okşayan o yabancı kim? Öyle uzak bakma yüzüme. Seni artık yolundan döndürecek değilim. Ne o? Gözlerin dolmuş. Yoksa ağlıyor musun? 40 yılda bir olsun, beni anıyor musun?

Özlediğin hayatı buldun mu bilmem. Gözlerinde hala hüzün var gibi. Işık yüzün gülmüyor. Anlat, nedendir? Gene aşksız, gene bomboş mu için? Niye ellerin soğuk? Yoksa üşüyor musun? Mutluluğun peşinden hala koşuyor musun? Kar mı yağdı güvendiğin dağlara? Seni de bir türlü ondurmadı mı kader? Üzme kendini. Her şeye rağmen dünya yaşamaya değer. Bu yerler, bu alem her şeyden yoksun. Sana sesleniyorum. Duyuyor musun?

0: Radyo Üsküdar.
1: Ağla gözüm ağla, gülmezem ayrılık. Gönül dosta gider, gelmezem ayrılık. Ne gam bunda bana bin gez ölürsem, anda ölüm olmaz, ölmezem ayrılık. Yansın canım, yansın aşkın oduna, aksın kanlı yaşım, aksın silmezem ayrılık. Göyündüm aşk ile ta kül olunca, boyandım rengine, solmazam ayrılık. Beni irşad eden mürşidi kamil yeter, bir el almazam ayrılık. Varlığım yokluğa denişmişim ben.

Bugün cana başa kalmaz ama ayrılık. Fenadan bekaya göçeyler olduk. Yöneldim şol yola, dönmezem ayrılık. Muhabbet bahrinin gavvası oldum. Gerekmez ceyhune dalmazam ayrılık. Dilerim fazlından ayırmayasın. Hocam senden özge sevmezem ayrılık. Söyler aşık dilinden bunları Yunus. Eğer aşık isem ölmezem ayrılık.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele hurle donun biçmiş gibi. Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola ab-ı hayat içmiş gibi.

0: Maning.
1: Mektubun yenice geç diyelim be. Selamını duymak yeteyo kardeş. Tabaşı bir çaruk eskuttuğumuz. Bozdağla gözümde titiyor kardeş. Kardeş, Hamburg'un yolları asfalt. Adamların kafaları sıfır numara duraşlı. Afyon içiciyle, itle, manyakla. Türken Raus, Türken Raus diye bağırıyorlar. Ulan ne oldu da değişti devre? Çok değil 25-30 yıl önce bizi bandoyla karşıladılar. Bunca yıl gavurun pisliğine uğraş, sonra sana düşman gibi baksınlar. Ataş verip düneyini yaksınlar. Adamın ağrına gidiyor kardeş.

Kardeş, vakti geçmiş Alamanya'nın. İrecebe söyle hava sitmez. İneğini danası neyi satmaz. Yavrun parası kıymatlı emme. İliğini sömürüyor adamın. Kelmısa'nın Abdullah'ı bildin mi? Büyük kız gavura kaçtı diyorlar. Adı Hans mıymış neymiş sarı diyorlar. Abdullah düştükçe düştü diyorlar. Hayat bu gavurun sürdüğü hayat. Bizimkisi gün tüketmek ne edeceğim? Onlar gibi yaşamaya kalktın kendinden öteye.

Bizim fabrikada bir Alman var, Klaus. Çok iyi kardeşimiz. Bazı iş çıkışı bize geliyor. Yemek sarımsaklıysa yemiyor. Yemekte sarımsak olmaz mı kardeş? Bazı gıcık Almanlar çıkıyor. Sırtını dönüyor, burun bükeyor. Diyor, hör Türk, siz çok kötü kokuyor. Çöpçü, gül bokçuk değil ya kardeş.

Bu Almanlar çok acayip bir millet. Yere tükürene bağırıyorlar. Yetmeyen polizay çağırıyor. Adamın kulesi geliyor. Kardeş, bir Mercedes aldım. Kırmızı. Gaylı tufalete yayan gitmiyor. Çatlasın elleme mıhtarın kızı. Başı güverdi, gede Salih'le evlendi de haspam. Her yerine komazdı bizi. Burada ne var ne yok. Havala nasıl? Ekin ne, koyun ne, kuzula nasıl? Sen nasılsın Mehmet Adime nasıl? Selamı selama eklerim kardeş. Tez elden bir cevap beklerim kardeş. Tez elden bir cevap beklerim kardeş.

aradığım yol. Bir yol ararım, Hazreti İsa'ya götürsün. Deryayı yaran mucize asaya götürsün. İsrail'e mesken denilen arzı dolaşsın. Dağlardan aşıp Tur ile Sina'ya götürsün.

Talih beni bendeyledi yerlerde süründüm. Zincirimi kırsın, yedi Beyza'ya götürsün. Harun ile Musa'yı alıp çöllere düşsün. Kurtarmak için ümmeti deryaya götürsün. Ruhumdaki masiyeti silsin de arıtsın. Dört bir yanı nurlarla mücellaya götürsün. Bilmem ki ölüm nerede gelir, hangi zamandır. İman dileyip elde musallaya götürsün. Müminlerin en son durağından yücelen ses, imdat diye hılkatte musaffaya götürsün. Peygamberi zişana gidip gözyaşı döksün, yardım dilesin, cenneti mevaya götürsün.

0: Radyo Üsküdar.
1: İşte orada Mescid-i Aksa. Orada inceden inceye bir ağrı. Süleyman mülküne gözyaşı düştü. Nasıl da kalbinde fırtınalar kopmuştu Belkıs'ın. Nasıl da düşmüştü yola ilk mektup ile dağ taş bir ordu. Süleyman mülküne gözyaşı düştü. Ağıt oldu yaşamak, zulüm oldu yaşamak. Ölüm bir başka ölümün içindedir. Tahammül olmuştur artık anaların gözyaşlarında. Bu her anı vurulmak olan göğsünden bir gencin. Hani yola düşenlerin narası, hani kardeşlerim. Bu zulme inen kırbaç, bu sonu berrak olan imge. İşte orada Mescid-i Aksa. Orada inceden inceye bir ağrı. Ah kalbim, ateşlerden geçen kim, yollara düşen kim? Peki kim verecek göğsünü kurşunlara?
2: Kim verecek göğsünü?
1: Kim çıkacak bu şehrin ortasından?
2: Kim çıkacak bu şehrin ortasından?
1: Kardeşlerim, fitne kalmayıncaya, güzellik oluncaya kadar, esenlik oluncaya kim verecek göğsünü kurşunlara? Buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz, parıldasa saçılsa lavlar bakışlarımızdan, bize gelse yeğinlik, bize gelse cömertlik, serazat bir aşk ile düşerken yollara, volkan gibi hazırlanıyorken, tahammülü zor çarşılarda, sanki ötesi düşmüş bir hal, buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz. Ama olmuyor, dağlara gitmiyor haber. Şehirlerin macerası fena, meydanlara musallat olan pus dağılmıyor. Ama olmuyor, ince bir sızı olarak giriyor hayatıma. Buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz, dağ, ırmak, deniz,

uykuların kaçar geceleri. Bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya. Deli eden bir uğultudur başlar kulaklarında. Ne çarşaf halden anlar, ne yastık. Girmez pencerelerden beklediğin aydınlık. Kapanır yatağına, çaresizliğine ağlarsın. Onun unutamadığın hayali, sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Sevmek neymiş, bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın, aslında her şeyin boş olduğunu. Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik duymak için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığın. Duyarsın ta derinden acısını, çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş, bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığın ellerinin, niçin yaratıldığını, bu iğrenç dünyaya neden geldiğini. Uzun uzun seyredersin aynalarda güzelliğini. Boşuna geçip giden yıllarına yanarsın. Dolar gözlerin, için burkulur. Sevmek neymiş, bir gün anlarsın.

Bir gün anlarsın tadını sevilen dudakların, sevilen gözlerin erişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi düşer saçların önüne ama bembeyaz. Uzanır gökyüzüne ellerin ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin hayaline dalarsın. Sonra dizilir bir ardınca gerçekler. Acı sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir bütün vücudunu saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığına, maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrimde kendiliğinden. Seni sevdiğimi bir gün anlarsın.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Yeter. Aydın ses ver. Çok mersi canım. Sedat ses ver. Allah kateristlere bak. Ataman. Çok harika. En güzeli benimki. Başlayabiliriz.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Merhaba ey Allah rızası için sevmeyi bilenler. Merhaba yetimi sevindirip mazlumun gözyaşını silenler. Ey dost, sen sen ol, haramdan sakın. Ne kadar çok yaşarsak, ölüm bize o kadar yakın. Mülayim ol, unutma ki su doğranamaz satırla, yerin üstünde gezerken altını da hatırla. Vara vara ta buraya kadar vardık. Yalvardıysak sadece Allah'a yalvardık. Aşalım heybemizi, sunalım her ne varsa, rıza göstermeliyiz kısmette ne çıkarsa.

Merhaba ey gözü ile, merhaba ey gözü ile gönlü bir olanlar. Merhaba sözü ile özü bir olanlar. Komşusunun, dostunun, yareninin yüreğini duyanlar. Ey dost, sen sen ol, garibin gönlünü yıkma. Dikenin ucuna çık da, edep çizgisinden çıkma. Çok sıkı sarılma dünya malına, bülbül konmaz muhannetin dalına. Ömür yolunda yürürüz kona göçe, akil odur ki akla karayı seçe. Daha yemek pişmeden kırılmasın kapkacak, bakalım heybemizden bu defa ne çıkacak?

Evet değerli dostlar, tekrar merhabalar, tekrar selamlar efendim. 9 Haziran 2026 Salı gününde yine beraberiz. Heybemizi omuzumuza attık, kendimizi yola vurduk, revan olduk. Bakalım bugün heybemizden ne çıkacak?

Bugün heybemizden batık bedel sendromunu konuşmak istiyoruz. Salih Emrah da burada. Değerli avukat dostumuz Mustafa Balcı ile beraber selamlıyorum Boğaziçi Üniversitesi'nden dostları. Sevgili dostlar, bu batık bedel meselesi aslında çok can yakan bir konu. Gerçekten canımızı yakan bir durum. Bu konu üzerinde çokça düşünme ihtiyacımız var. Ama ne kadar düşündüğümüz, düşünebildiğimiz meselesi de ayrı bir mevzu. Genellikle düşünmemeye çalıştığımız, üzerimizden atmaya çalıştığımız, ötelemeye çalıştığımız, hiç üstümüze almamaya çalıştığımız bir konu bu batık bedel sendromu. Bu daha çok tabii iktisadi mevzularda kullanılıyor gibi anlaşılıyor ama aslında mesele sadece burada kullanılıyor değil. Hayatımızın tam da ortasında yer alan, göbeğinde yer alan bir mesele. Buna diğer adıyla batık maliyet yanılgısı da deniyor. Teşekkür ederim Müjgan Hocam. Evet, Bursa'dan değerli arkadaşımız Esra da burada. Hoş geldin. Şimdi batık maliyet yanılgısı ya da batık bedel sendromu sadece iktisadi olarak yaşanmıyor. İşletmelerde yaşanmıyor, şirketlerde yaşanmıyor. Sosyal hayatımızın tam da ortasında, hatta manevi hayatımızın tam da ortasında yaşanan bir durum. Şimdi öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki zararın neresinden dönersek kârdır diyemiyoruz. Genellikle bunun tam tersini söyleme eğilimlerine giriyoruz. Bu da şöyle bir cümleyle karşımıza çıkıyor genellikle. Yattı balık yan gider. Ya diyoruz ki şunca zamandır şöyle oldu, bunca zamandır böyle oldu, bu kadar emek verdim, saçımı süpürge yaptım, yoluna kendimi koydum, bendesi oldum, gecemi gündüzümü harcadım, gözlerimin nuru gitti, dizimin dermanı kalmadı, gözüm

Münferi kalmadı. Bu kadar emek verdim. Bu kadar emek verdim bu mevzuya. Yani hangi mevzuysa o. Ama yanlış olduğunu anladık. Hata barındırdığını anladık. İstikamete taşımadığını anladık. Menzile ulaştıramayacağını anladık. Ne yapacağız? İşte tam da bu mevzunun adı batık bedel sendromu. Bu batık maliyet yanılgısında kendimize çeki düzen vererek, bir doğru muhasebe yaparak, ya yattı balık yan gider demeyelim, zararın neresinden dönersem kârdır diyelim diyerek, yeniden düşünüp ağırlıklarımızı bırakıp ciddi bir nasuh tövbesi yapıp durumumuzu fark edip, fark ettiğimizi kabul edip, doğru bir teşhisle meseleyi ortaya koyup 360 dereceye bakıp ayrıntılarına vakıf olup, bize yaşattığı zararları hesaba katıp, eğer böyle devam edersem bu zarar ona çıkacak, yüze çıkacak, bine çıkacak ve belki de sadece bu dünyama mal olmayacak, manama mal olacak, hakikatime mal olacak, Allah'ın verdiği aklı yanlış kullanmama mal olacak, Allah'ın verdiği kalbi yanlış titreşimlerle yanlış yerlere götürmeme mal olacak, bu benim cennetime mal olacak, bu benim ebediyetime mal olacak, haşirde, neşirde, yaratılışta sorunlarla karşılaşacağım, hesap vermekte problemler yaşayacağım, bunun altından kalkamayacağım diyerek bir teşhiste bulunup, bir düşünce geliştirip, meseleyi fark edip ve kabul edip ondan sonra bir yola girmeye sebep olabilecek olan bir durum batık bedel sendromu doğru baktığımızda. Şöyle de diyebiliriz, ya ben atamdan böyle duydum, babamdan böyle duydum, ninemden böyle duydum, cami hocamızdan böyle duydum, namaz hocasından böyle okudum, gittiğim gördüğüm yerlerdeki işte hocalar, alimler, mürşitler, dedeler böyle anlattılar filan diyerek, aklımıza uymayan, mantığımızın çözümlemediği, hakikate uygun olmayan, vahyi ilahiyle barışık olmayan, onun olumlamadığı konuları, ya bugüne kadar böyle yaşadık, bundan sonra ben yeni bir çevre nasıl edineceğim, bundan sonra yeni dostları nasıl elde edeceğim, bundan sonra yeni kitaplar nasıl okuyacağım, bundan sonra bu meseleyi yeni baştan mı alıp öğreneceğim, sıfırdan mı başlayacağım filan diyerek tembelliğe vurursak, konfor alanımızı öncelersek, batık bedel sendromunu görmemezlikten gelerek, o batık bedelin üstüne yeni bir batık bedel, o bedelin üstüne yeni bir batık bedel daha koyarak mı yürüyeceğiz? Mesele bu, mevzu bu arkadaşlar. Batık bedellerden vazgeçememe başımızın arkadaşlar püsküllü belası, püsküllü belası. Yani hepimiz yaşıyoruz ya, 30 sene mücadele ettiğin, öğrenmeye çalıştığın, uykusuz kaldığın, başkalarına da böylesinin doğru olduğunu bildiğin için, böylesinin hakikat olduğunu sandığın için, ondan bir duygulanım elde ettiğin için, insanlara da anlattığın, gerçek diye savunduğun, hakikat diye önerdiğin bir mevzunun yanlış olduğunu anladın. Ne yapacaksın? İşte batılık maliyet yanılgısı ya da batık bedel sendromu senin ne kadar iman ehli olduğunun, senin ne kadar hakikat ehli olduğunun, senin ne kadar gerçekçi olduğunun işareti olacak. Sen hülyalarla mı bakıyorsun? Hayallerle mi bakıyorsun? Duygulanımlarla mı bakıyorsun? Yoksa kalbini, duygunu doğru kullanıp aklın ölçüsünden onları geçirerek, onu da vahyin terazisine koyup tartarak, doğru mu değil mi, hakikat mi değil mi diyerek mi bakıyorsun? İşte bütün mevzu bu. Dolayısıyla çoğu defa o yanlış öğrendiklerimizden vazgeçmek, onları bir kenara bırakmak, bırakın çöpe atmayı da, yani onu öyle yapmak lazım belki, onları bir kenara bırakmak hakikaten
çok ağır bir mesele. İnsanı sancılandıran bir mesele. Uykularını kaçıran bir mesele. Ruhuna azap getiren bir mesele. Kalbini sıkıştıran bir mesele. Aklını o azap

azap cenderelerinin, mengenelerin içinde böyle şeye, işkenceye tabi tutan bir mesele. İşte o zaman diyeceksin ki, ben bu işkenceye razıyım arkadaş. Ama doğruyu bulacağım. Ben bu işkenceye razıyım arkadaş. Hakikate yürüyeceğim. Ben bu işkenceye razıyım arkadaş. Yanlış bildiklerimi çöpe atacağım. Ben bu işkenceye razıyım. Yeter ki ruhum öte tarafta muazzep olmasın. Öte tarafta kalbim Efendimiz'e, Fahri Kainat Efendimiz'e mahcup olmasın. Öte tarafta ruhum Cenab-ı Hakk'ın suallerine cevap verirken orada başını öne eğmesin, bir mahcubiyet yaşamasın diyerek bir kararlılık, bir kabul, bir teşhis ortaya koyarak bir iman şahsiyeti ortaya koyabiliyor musun? Bir marifet şahsiyeti, bir hakikat şahsiyeti ortaya koyabiliyor musun? Adam gibi durabiliyor musun? Adem olabiliyor musun? Yanlışından vazgeçebiliyor musun? İşte bütün mesele bu arkadaşlar. Batık bedel sendromu dediğimiz mesele bu. Şöyle düşünün, yüce kitabımızda, Kur'an-ı Kerim'de hepinizin çok iyi bildiği gibi nebilerin, resullerin duaları var, pişmanlık duaları var. Adem Aleyhisselam'ın var, Yunus Aleyhisselam'ın var ve diğerlerinin var, değil mi yani? Şimdi peygamberler peygamber iken İçerisine düşmüş oldukları bir teşvişi, değil mi? Bir tereddüdü ve Cenab-ı Allah'a yapmış olduklarını düşündükleri bir hatadan dolayı bir teşhiste bulunuyorlar. Bunu kabul ediyorlar ve geri dönerek bir nasuh tövbesi yapıyorlar ve böyle dua ediyorlar. Yani Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Fahri Kainat Efendimiz yoluyla bize ulaştırdığı Kur'an-ı Kerim'de yer alan peygamber duaları, peygamberlerin pişmanlık duaları, peygamberlerin tevbe duaları, dönüş duaları, ağırlıklarını bırakma duaları diyebileceğimiz bu dönüş duaları, bu dönüşüm dualarını biz nasıl anlayacağız peki böyle bakmazsak? Yani onlar vahyi ilahi yüklenmiş olan İnsanlar özel yetiştirilmiş, peygamberlik için yetiştirilmiş, böyle bir safhadan geçmiş, onlarca çileyi çekmiş olan nebiler aleyhisselam bunu kavramışlar ve geri dönmeyi kendilerine yedirmişler diyelim. Daha doğrusu geri dönmeyi kendilerine ağır saymamışlar. Çünkü geri dönmemek Allah'a karşı yanlış işlemeye, Allah'a karşı kusurlu davranmaya, kulluğun icablarını yerine getirmemeye ve başka etkiler üzerinden bir karar alma anlamına geliyor. İşte peygamberler aleyhisselam bizim için her konuda birer misal oldukları gibi, her konuda birer örnek oldukları gibi batık bedel sendromu hususunda da nebiler bizim en büyük önderlerimiz, en büyük örneklerimiz, en büyük izlerinden yürüyeceğimiz öndeki izcilerimiz. Onların yolundan gideceğiz, onların yolundan ilerleyeceğiz. Onların yaptığı gibi tövbe duaları geliştireceğiz. Onların yaptığı gibi kusurlarımızı fark edeceğiz. Batık bedel sendromu, ben bu kadar bedel ödedim, ben bu kadar bu işin peşinde gittim diyerek yanlış bildiğimizi, kusurlu öğrendiğimizin üstüne yatmayacağız. Onun üstüne kapaklanmayacağız. Meseleyi doğru teşhis edeceğiz. Müminlik şahsiyetimizi açığa çıkartacağız ve o peygamberlerin yaptığı gibi, Kur'an'da bize örnekleri sunulan peygamberlerin aleyhisselam yaptıkları gibi batık bedel sendromunu kavrayacağız ve bunlardan geriye döneceğiz. İşte o zaman tam mümin olacağız. İşte o zaman tam derviş olacağız. İşte o zaman tam aşık olacağız. İşte o zaman tam adam olacağız. İşte o zaman tam Adem olmuş olacağız. Aşık diyor ya, işte gidiyorum çeşmi siyahım. Biz de o yanlışlarımızı bırakacağız ve doğruya doğru gideceğiz. İşte gidiyorum diyeceğiz. Seni bıraktım gidiyorum.
batık bedel sendromuna yenilmeden gidiyorum. Batık maliyet yanılgısının ağırlığını üzerimde taşımadan gidiyorum. Bu çuvalı bırakarak gidiyorum. Yanlışlarımı yakarak gidiyorum. Onları çöpe atarak

istiyorum. İsterse 10 yıl olsun, 20 yıl olsun, 30 yıl olsun, onlara emek vermiş olayım. Ama yanlışsa bu, bunu Kur'an doğrulamıyorsa, olumlamıyorsa, akıl bunu olumlamıyorsa, maruf bunu olumlamıyorsa ve ben bir yanlışı doğru gibi bellemişsem, bir yanlışı bana doğru gibi öğretmişlerse, bir yanlışı bana doğru gibi sevdirmişlerse, bu bir yanlışı bana hakikat gibi belletmişlerse, ben yanlış sevginin, yanlış aşkın kurbanı olmuşsam eğer, bunu bırakabilmek benim peygamberlerin sünnetini yapıyor olmam demek. Yani sünnete uymak demek. Peygamberin yolundan, izinden, tozundan, cemalinden, didarından yürümek demek. Yüzünü yüzüne dönmek demek. Kalbini Nebi'nin kalbine dönmek demek. Öyle kolay, bedava bir şey değil arkadaşlar. Yani tuzla yemeye başlama sünneti gibi kolay bir şey gibi sanmayın. Sağ ayakla girmek, sol ayakla çıkmak gibi anlamayın meseleyi. Dolayısıyla bunlara kılıf hazırlamamak lazım. Bunlara mazeret üretmemek lazım. Batık bedel sendromunun altında kalmamak lazım. Batık maliyet yanılgısının şeyini, ağırlığını üzerimize çekmememiz lazım. Ve işte gidiyoruz diyememiz lazım. Bıraktık. Biliyorsunuz tövbe bırakmak demek. Yaptığın her neyse, yanlış olarak yaptığın, kusurlu olarak yaptığın her neyse, onu öğrendiğin anda onu bırakmak demek. Ondan geriye dönmek demek. Ondan vazgeçmek demek. Batık bedel sendromunun içine girmemek demek. Batık maliyet yanılgısının o yanılgısını üzerine alıp, yanılgı üstüne yanılgı, yanlış üstüne yanlış, kayıp üstüne kayıp, azap üstüne azap, dert üstüne derdi yüklememek demek. Ya mümin akıllı insan, ferasetli insan, aklı olan insan, yönelimi sağlıklı olan insan, sürekli muhasebe eden insan, aklını her daim cevval tutan insan, kalbini her daim işler halinde tutan insan, vicdan terazisini her an adaletle tutan insan. Peki nasıl oluyor da böyleyken biz batık bedel sendromunun altında kalıyoruz? O zaman da zararın neresinden dönersek kârdır diyerek hemen tövbeye yönelmiyoruz. Hemen peygamberlerimizin yaptığı gibi o sünnetin icra etmiyoruz. Ağırlıklarımızı bırakmıyoruz. Bundan vazgeçmiyoruz. O çıkmaz sokaktan geri dönmüyoruz da yattı balık yan gider kardeşim. Ben bugüne kadar böyle öğrendim, böyle giderim. Ben efendim mürşidimden böyle duydum, şeyhimden böyle duydum, dedemden böyle duydum, babamdan böyle duydum, caminin hocasından böyle duydum, namaz hocasından böyle okudum diyerek bir yanlışa ulaşmışsan, bir yanlışın içerisine gömülmüşsen eğer, bu yanlışa ses çıkarmamak, buna sessiz kalmak, buna tepkisiz kalmak, bunu teşhis etmemek, teşhis etmişsen bunu kendine aşikar etmemek, kendinle yüzleşmemek, acıların içerisine girmemek, yani o acımaktan, üzülmekten korkmak mümine yakışır bir durum değil. Dolayısıyla insanın kendine yalan söylemeyi sürdürmemesi lazım. Yanlışın yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Hırsızlığın yanlış olduğunu biliyor. Biz çoğu defa şirkin içerisinde olduğunu aklen biliyoruz, kalben biliyoruz, ruhen biliyoruz, vicdanen biliyoruz. Kur'an okuduğumuzda bunu görüyoruz. Ama bize Kur'an ayetleri okur gibi, menakıb anlatır gibi, büyüklerin, onlara selam olsun, hikayelerini anlatır gibi o aralara böyle sıkıştırarak bizim imanımızı zedeleyen ve bize yanlış şeyleri öğretenlerin o yanlışlıklarını fark ettiğimizde batık bedel sendromuyla mı yürüyeceğiz? Yoksa ya sen insansın, senin bir şahsiyetin var, şahsiyetine bağlı bir iman haysiyetin var, bir ikrar haysiyetin var, bir peygambere inanmışlık haysiyetin var, bir müminlik haysiyetin var, bir dervişlik haysiyetin var, bir aşıklık haysiyetin var. Bu haysiyete, bu batık bedel sendromunun altında kalmak, onu bir çul gibi, onu bir şal gibi üstüne örtmek ve sessiz kalmak yakışır mı? Kur'an'da, Nebilerin hikayelerinde, meselelerinde bize bunlar boşuna mı anlatıldı?

Cenab-ı Hak bunlardan bir örnek almamızı istemedi mi diye kendimize sorup, kendimizi sarsıp, kendimizi ihtizaza getirip ne oluyorsun sen ya? Bedeli mi artırmak istiyorsun? Yanılgıyı mı artırmak istiyorsun? Zararı mı artırmak istiyorsun? Kalbini daha da mı öldürmek istiyorsun? Ruhunu daha da mı örselemek istiyorsun demeyecek miyiz kendimize? Ya da ne zaman diyeceğiz? Evet, insanı ağlatan bir şey.

Ruhumuza şivan düşüren bir şey. Arkadaşlar, evet böyle. Ve zaten sahabe efendilerimiz Peygamber Efendimizin tebliğiyle karşılaştığında, Kur'an'ın cümleleriyle karşılaştığında yaşadıkları bu değil miydi? Hissettikleri bu değil miydi? Bugüne kadar bildikleri, bugüne kadar yaptıkları, bugüne kadar yaşadıkları, bugüne kadar biriktirdikleri, bugüne kadar savundukları, bugüne kadar insanlara önerdikleri, tavsiye ettiklerinin dışında bir şey geldiğinde, bu hakikattir dendiğinde, aklı buna yattığında, kalbi bunu onayladığında, ruhu bundan huzur duyduğunda, aynı zamanda daha evvelki biriktirdikleri için ve onları çöpe atarken bir azap yaşamadılar mı? Bir ruhsalsızlığı yaşamadılar mı? Bunları atmadılar mı çöpe? Tevhide böyle gelmediler mi? Sahabe efendilerimiz böyle gelmişken bizlerin de aynı acıyı yaşaması, aynı zorluklarla muhatap olması, aynı cendereden geçmiş olmamızı çok mu göreceğiz? Bunu doğal görmeyecek miyiz? Orada sahabe efendilerimizin yolundan gitmeyecek miyiz? Ya ben böyle öğrendim. Kardeşim sağını solunu karıştırma. Ötesini berisini karıştırma. Ben uğraştım böyle bir sonuca geçtim. Çok fazla kurcalamak insanı rahatsız eder. Çok öğrenmek rahatsız eder. Az bilir. Azını yaparım. Bir kusur mu var? Bir yanlışlık mı var? Bir batık mı var? Bir yanılgı mı var? Hocam bana öyle öğretti. Ağabeyim, annem, babam bana öyle öğretti. Mürşidim bana öğretti. Azabı o çeksin öte tarafta diyebilecek miyiz? Ya da Cenab-ı Allah'la diyelim ki yevmül kıyam muhatap olduğumuzda ve bu suallerle karşılaştığımızda, Allah'ım tamam sen Kur'an'da bunu anlattın. Peygamberimiz bunu tebliğ etti. Sahabe efendilerimiz bunu yaşadı. Ehl-i Beyt-i Mustafa efendilerimiz bunları yaşadılar. Tamam. Yaşadılar. Ama bana hocam böyle anlatmadı ki. Bana annem böyle anlatmadı ki. Yorgun argın gidip de çorbayı içip de musiki dinleyip de sırtımı dayayarak böyle kendimi rahat hissettiğim dergahtaki postaki böyle anlatmadı ki. Konferanstaki hoca böyle anlatmadı ki. Televizyondaki vaizler böyle anlatmadı ki. Din anlatıcılar böyle anlatmadı ki mi diyeceğiz Cenab-ı Allah'a? Ey sana Kur'an gönderdim, sana Nebi gönderdim. O Nebiler o kadar sıkıntılar yaşadılar, ölümler atlattılar, yurtlarını terk ettiler, mallarını, mülklerini, çoluklarını, çocuklarını bıraktılar. Başka yurtlara gittiler sana doğruyu anlatabilmek için. Sen doğruyla karşılaştın. Sana bunu anlatmak için yurtlarını terk eden, sürülmek zorunda kalan, ölümle tehdit edilen, hatta bazıları öldürülen nebilerin yaşadığı bu sıkıntıyı hiç mi düşünmedin? Onlar bunu sana anlatırken, bu sıkıntıyı yaşarken sen fark ettiğin bir yanlışlıkta, bir batık beder sendromunda, bir batık yanılgı, maliyet yanılgısında bunlara, bu örneklere hiç bakmadın mı derse Cenab-ı Hak bize, ne söyleyeceğiz ona? Kurtaracak mı? Ya işte benim okuduğum kitapta böyle söyledi. Namaz hocasına böyle yazıyordu. Mahalle imamımız böyle söyledi. Televizyondan dinlediğim, YouTube'ların takip ettiğim hocalar böyle söyledi mi diyeceğiz. Yani Cenab-ı Allah'a yevmül kıyamda söylenecek, söylenebilecek ciddiyette bir şey mi bu? Bunu söyleyebilir misin Cenab-ı Allah? Ya hocam öyle söyledi. Doğru bildiğim adam böyle söyledi. Bilgili saydığım adam böyle söyledi mi diyeceğiz? Bunu diyebilecek miyiz? Diyelim ki dedik, bunda ısrar edebilecek miyiz? Gerçekten mesele çok ciddi bir mesele. Ağır bir mesele. Can acıtıcı bir mesele. Kabulü zor bir mesele. Teşhisi güç bir mesele. Ama kalbimiz bunu kabul etmiyor kardeşim işte. Görüyoruz yanlışları. Aklımız kabul etmiyor. O zaman ne oluyor da bu bedeli yüklenmeye çalışıyoruz? Azabımızı artırmak için niye uğraşıyoruz? İmanımızı çorağa sürmek için niye uğraşıyoruz sorusunu kendimize sormamız lazım. Yani bu batık bedel sendromu dediğimizde iktisattan bahsediyoruz. Evet, bilişsel psikolojiden bahsediyoruz. Nörobilime uzanan yanları var. Evet, ama biz meseleye iman açısından bakacağız. İman bizim için değil mi? İman hakikati bizim için en önemli şey. Dolayısıyla batık bedellerden vazgeçememe eğilimimiz bizim başımızın en büyük belası.
Bu bir davranış sendromu, bu bir davranış yanılgısı. Bu yanılgıdan çıkmamız lazım. Müminlik bunu gerektirir. Hakiki iman bunu gerektirir. Bir

karar mekanizmamızın olması lazım. Allah akıl vermiş, kalp vermiş, ruh vermiş ve anlama idrakim var. Okuyorsun, vahiy var, nebin var, hayat var, hakikat var, yaşanmışlıklar var, tabiat var. Görüyorsun kevni ayetlerle de. Ama sen karar mekanizmanı çalıştırmıyorsun. Niye? Sana böyle söylendi. Birileri böyle söylediler ve sen 10 yıldır böyle yaşadın, 20 yıldır böyle yaşadın. Bunun yanlışlanmasını kabullenemiyorsun. Bu nefsi bir şey. Bu kibre dair bir şey. Bu gurura dair. Sen yalanla mı gururlanıyorsun? Yanlışın gururundan mı vazgeçemiyorsun? Yanlışta ısrar etmeyi maharet mi sayıyorsun ki bunu bir kibir meselesi haline getiriyorsun diye kendimize sorduğumuzda, yalnız kendimize sorduğumuzda, yüzleştiğimizde kendimiz bile bunu kabul eder miyiz? Muhtemelen etmeyiz. Neyse, mevzu mühim. Ondan sonra dilerseniz Aşık Mahsuni Baba'dan işte gidiyorum Çeşme Siyahım diyelim. Yanlışlardan gidelim. Batık bedel sendromundan gidelim. Batık maliyet yanılgısından gidelim. Bu bir davranış probleminden, sendromundan, yanılsamasından, ısrarından, yanlışta ısrar etme yanılgısından gidelim inşallah. Hadi bakalım.

0: Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Değerli dostlar, tekrar merhabalar, bir kez daha selamlar, saygılar diliyorum hepinize. Radyo Üsküdar'dasınız, ben Uğurcan Polat, Heybe programındayız. Heybemizi yine attık sırtımıza ve kendimizi yola vurduk, yola revan olduk. Heybemizdeki bazı fazlalıkları atmanın derdindeyiz, telaşındayız. Onun için kendimize bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. İnşallah güzelliklerle birlikte yapma şansımız olur. Bu konuda birbirimizi desteklemeye, birbirimizin gönlünü yapmaya, birbirimizin tefekkürünü artırmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum efendim. Fakat zor bir taraftan da anlatmaya çalıştığımız gibi, onca şeyi boşuna mı yaptım diyorsun mesela, bunca emeği boşa mı çektim diyorsun, bunca uykusuzluğu boşuna mı yaptım diyorsun, ben ne masraflar ettim diyorsun, çoluğumdan, çocuğumdan, zevkimden, konforumdan, rahatlığımdan, uykumdan verdim, gittim bir sürü yerlere. Para da harcadım, zaman da harcadım, emek de verdim. Çocuğumu ihmal ettim, karımı ihmal ettim, kocamı ihmal ettim, annemi babamı ihmal ettim, kendimi ihmal ettim diyoruz. Böyle mi? Böyle mi? Ama bunları boşuna mı yaptım diyerek yanlışa mı devam edeceğiz? Yoksa yanlış da olsa ben döneceğim kardeşim. İman demek bu demek, tevbe demek bu demek mi diyeceğiz? Bedeller ödeyeceğiz. Bu bedeller kolay değil. Dolayısıyla kimse batık yatırım yaptığını, yani iktisadi olarak, ekonomik olarak da, manevi olarak da, kültürel olarak da, hayat olarak da, kimse yanlış yatırım yaptığını kolay kolay söyleyemiyor. Batık bir yatırım yaptım diyemiyorsun. Batık bir eş yatırımı yaptım, batık bir çocuk yatırımı yaptım, batık bir kültür yatırımı yaptım, batık bir diyelim ki ibadet yatırımı yaptım. Yani gece gündüz ibadet ettim ama tevhid de edemedim. Şirk karışmışsa işte sana al batık maliyet yanılgısı, al sana batık bedel sendromu. Oruçlar tutmuşsun, namazlar kılmışsın, haclara gitmişsin, umreler yapmışsın, zekatlar vermişsin ama bir yerde bir şirk sızıntısı olmuş ve tevhide ulaşamamışsan, birliği bulamamışsan, değil mi? Ne oldu işte o zaman? Bunu fark ettiğinde devam mı edeceksin? Ama yalnız kalacaksın, horlanacaksın, hırpalanacaksın. Önce kendi kendini hırpalayacaksın, başkaları seni hırpalayacak, onların tümüne baş kaldıracaksın. Yani kolay bir şey değil. Evet, yani yaşamadığınız bir olayın kahramanı olmak kolay, birine nasihatler vermek kolay, öyle yapma böyle yap filan demek kolay. Ama kendinle ilgili olduğunda bu işleri yapmak arkadaşlar o kadar da kolay değil. Yani geçmişte yaşadığın, yanlış harcadığın paraları üzerinde konuşabilirsin. Verdiğin zaman üzerinde konuşabilirsin. Emeklerin zayi olduğunu konuşabilirsin. Tekrar kazanamama, tekrar kuramama, tekrar başaramama korkusuyla biraz daha yatırım yapmaya devam edebilirsin ki genellikle kumarda böyle olur biliyorsunuz. Biraz kazandırır. Yani o kazandırma da şey gibi düşünün. Ruhani bir lezzet gibi, orada huzur bulmak gibi, değer bulmak gibi, iltifat bulmak gibi, payeler edinmek gibi, hoş hitaplarla muhatap olmak gibi. Yani ruhuna ve sana iyi gelecek şeyler. Yani eşinden duymadığın şeyi duyarsın. Karından, kocandan, annenden, babandan, evladından görmediğin şeyi duyarsın. Aa erenler derler. Aa başka bir şey derler. Yani seni ruhsal olarak bir deşeye, bir yere getiriyor. Başkalarından duymadığı

yaptığını duyuyorsun, görmediğin itibarı görüyorsun. Ama işte burada da bunu kaybettiğinde büyük bir kayıp yaşadığını düşündüğün için esas kaybı, yani şirke girdiğin için, yanlışa girdiğin için, Kur'an'la uyumlanamadığın için, Efendimiz'e uyumlanamadığın için esas girdiğin kaybı göremeyebilirsin. Bu da bir bilişsel yanılgı, bilişsel çarpıtma. Hadi arkadaşın dediği gibi diyelim, nefsin bilişsel çarpıtması. Değerli dostlar, mevzu mühim. Şöyle özetleyelim, 44 geçiyor. Ezberlerimizin yanlış olduğunu anladık ama vazgeçemedik. Bize öğretilenlerin tutarsızlıklarını fark ettik, anladık ancak üzerine gidemedik. Bizi cennete götüreceğini söyleyenlerin kendilerinin cehennem kütüğü olacağını vahye baktığımızda fark ettik ama yine de kendimizi o lezzetten, o payeden, o havadan, o ortamdan kurtaramadık. Hatiplerin, konuşmacıların, orada, burada, şuradaki konuşmacıların verdiği Kur'an ayetlerini çarpıttığını, onları bir incelediğimizde gördük. Bağlamından kopardığını fark ettik. Bu Cenab-ı Allah'a yapılacak en büyük saygısızlık olmasına rağmen bunu büyük bir iştahla, büyük bir heyecanla din anlatıyor gibi, bizleri kurtaracak gibi Nuh'un gemisine bindiriyor edasıyla anlattığını gördük ve bunların gerçekle bağdaşmadığını fark ettik ama bunu kendisine söyleyemedik, kendimize itiraf edemedik, bununla yüzleşemedik, doğrusuna ulaşamadık ve bunu ona söyleyemedik.

Evet, içinde bulunduğumuz sosyal çevreden başka bir yaşama alanı oluşturmadığımız için, başka türlü bir yaşama biçimi bilmediğimiz için, o kültten, o kültürel ortamdan, o kendimize göre oluşturduğumuz ortamdan başka bir yaşama biçimi bilmediğimiz için, başka bir hitap biçimi bilmediğimiz için, başka türlü bir sevme biçimi bellemediğimiz için, başka türlü bir sevme örneği gösteremediğimiz için, görmediğimiz için o çevreden çıkmayı gerçekten bu sendrom olarak görmeye başladık ve maalesef de bu işin altından kalkamadık. Batık bedel sendromunu bu şekilde kabullenmiş olduk. Şimdi söylenen tezlerin yanlışlığını gördüğümüz halde kalbimiz bunu reddedemiyorsa, söylenenlerin akla uymadığını, Allah'ın ilk vahyi ve bizi vahyi tartmamız için, anlamamız için, kavramamız için, idrak etmemiz için gönderdiği, verdiği, lütfettiği, yarattığı ilk vahyi olan diyelim ki aklımızı kullanmamayı bize söyleyenlerin, bu vahyi çöpe atın, Allah'ın yarattığı seni insan eden ve olmadığında teklifle muhatap olmadığın bu aklı çöpe at diyenin, Allah'ın Kur'an'da geçen aklınızı çalıştırmaz mısınız, işletmez misiniz, düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz, yapmaz mısınız filan dediği ayetleri hatırlayın. Bunların tümüne karşı çıktığını bildiğimiz halde adamın söylediğine yumuşak baktık, toleransla baktık, kabul ettik ve aklımızı ona vermekte bir beis görmedik. Allah'ın çalıştır dediği aklı çalıştırmayıp o isteyene vermiş olmanın bir batık bedel sendromu olduğunu kavrayamadık. Bunun üzerinde düşünemedik. Ezberlerimize tutunmayı, ezberlerimize sarılmayı daha karlı gördük. Çünkü onlar bize açık açık şeyleri söylüyordu. Onlar bize açık açık sizi götüreceğim diyordu ve biz aklımızı onların cebine koyduk. Hatta diyorlar ki işte en güzel akıl bunu bulana kadar, bu aklı bulana kadar, bu aklı buldun mu artık başka bir akla gerek yok, ver cebine gitsin gibi oluyor. Cenab-ı Allah'ın ayetleri ezelden ebede kadar sonsuz olduğuna göre, sen Kur'an'ın emresel olduğuna inandığına göre, Kur'an'ın sonsuzluğa kadar bir hitap olduğunu, bir kitap olduğunu, Rabbimizin bir seslenişi olduğuna inandığına göre, kitaba iman ediyorum diyorsun ya, inandığına göre Cenab-ı Allah

Allah'ın akılla ilgili söylediği şeyin belli bir zamana tahsis edildiğine mi inanıyorsun? Allah aklınızı çalıştırmaz mısınız, düşünmez misiniz, akıl etmez misiniz dediğinde bunun sonsuza kadar geçerli, insanlığa hitap eden sonsuza kadar geçerli bir söz olduğuna mı iman ediyorsun sen? Kitaba iman ettiğini söyleyen bir insan olarak kendimize böyle soracağız. Yoksa bunu tahsisli bir söz, belli bir zaman dilimine, belli bir döneme, belli bir duruma, belli bir hale bağlı olarak mı Allah söyledi? Yani bu tahsisli bir söz mü? Yani birini bulana kadar, sevdiğin birini bulana kadar, sevdiğine teslim edene kadar, sana bunu söyleyen biriyle karşılaşana kadar aklını kullan. Senden daha akıllı olarak birisi sana kendisini söyleyip seni kendini buna inandırana kadar kullan, ondan sonra ona öyle ver mi diyor bu ayetler? Yani Cenab-ı Allah'ın bu sözü sonsuza kadar geçerli bir söz mü bu vahiy? Yoksa belli bir zaman dilimine mi tahsis edilmiş? Oraya mı kayıtlanmış? Öyle mi mukayyet edilmiş? Eğer böyle inanıyorsan, senin başta, belki bir gün konuşmak gerekir, kitaba iman konusunu da bir düşünmen lazım. Kitaba iman konusunda, kitaplara iman konusunda, kendi kitabına iman konusunda, Adem Nebi'den ta bugüne gelen şeye inanmak kadar batık bedel sendromu yaşıyorsun demektir. Esas mürşit demek, esas hoca demek, esas usta demek, sana aklın nasıl kullanılacağını öğretendir. Aklın nasıl çalıştığına ilişkin verilere ulaştırandır. Akılla aklını harekete getirerek, aklını uyandırarak, aklın nasıl çalışacağını sana göstererek, kendi geçtiği yollardan geçirterek, o ayetlerle senin yani aklını muhatap kılmaya sağlayandır. Gerçek mürşit dediğim budur. O zaten aklı uyandıran, nefsi susturandır. Ama tam tersi oluyorsa ve bu bir batık bedel sendromu halinde senin önünde duruyorsa, o zaman yapman gerekeni de yapman lazım. Zaten gerçek yolun yolcuları, gerçek mürşitler seni, sana düşünme yöntemini öğreniyor. Düşünmenin ne olduğunu öğretiyor. Bilginin ne olduğunu öğretiyor. Bilginin nasıl elde edildiğini öğreniyor. Bilgi kaynaklarının neler olduğunu öğretiyor. Düşünme sistematiğini öğreniyor. Evreni okumayı öğretiyor. Kainatı okumayı öğretiyor. Kendini okumayı öğretiyor. Kendini tartmayı öğretiyor. Kendini hissetmeyi öğretiyor. Kendini teraziye koymayı öğretiyor. Kendine de adil olmayı öğretiyor. Kendine de salih olmayı öğretiyor, değil mi? Kendine de müşrik olmayı öğretiyor. Çünkü sen o batık bedel sendromu sebebiyle ben bunları çöpe atamam, ben bunları yakamam, ben bunları ateşe atamam dediğinde kendine müşrik olmadığını, kendine zulmettiğini, kendine zalim olduğunu, kendine adil olmadığını da sana öğretiyor. Evladım diyor, eğer böyle devam edersen bu batık bedel sendromunu kavrayıp da bunları göze alarak çöpe atmazsan eğer, kendine şefkatsiz kalıyorsun, kendine merhametsiz kalıyorsun. Çünkü ebedi azaba uğrayacaksın, nara yanacaksın, cehennemin narına yanacaksın. Kendine şefkat et, kendine merhamet et. Nasıl yapacaksın? Aklını çalıştırarak, kalbini işlettirerek, vahiy ile uyumlanarak, Efendimizin yolundan giderek yap diyecek gerçek mürşit. Sana aklı nasıl kullanacağını öğreten, ruhunun latifeleriyle nasıl konuşacağını öğreten, bu yolda nasıl gideceğini öğreten, sana ustalık yapan kişi demektir. Kendine bağlayan, kendine hizmet ettiren, kendini köleleştiren, kendi çözümleyemediklerini çözümlemiş gibi sana yutturan, kendi kurtulmadığı halde seni kurtaracakmış gibi yapan, buraya geldin kurtuldun diyen, şaklabanlıklardan seni kurtaran demektir zaten. Dolayısıyla bu batık bedel sendromuna dikkat etmemiz lazım. Konfor alanımızdan çıkmayı göze almamız lazım. Aklımızı kullanmayı hesaba katmamız lazım. Kütüphanemizdeki kitapların yarısını çöpe atabilmeyi bile göze alabilmemiz gerekiyor. Mesele bu kadar ciddi, bu kadar mühim, bu kadar hayati, bu kadar kaybetmeye ya da kazanmaya yarayabilecek olan bir mevzu.
Yani biraz da bu mevzular aslında hoşunuza da gitmiyor. Yani bazı arkadaşlarımızın da hoşuna gitmiyor. Daha böyle lay lay lom, türküler.

Şeylerden bahsetsem, şarkılardan bahsetsem, terimlerden bahsetsem, hikayelerden bahsetsem, karşılıklı espriler yapsak, birbirimize iltifatlarda bulunsak filan daha keyifli programda olabilir. Bir arkadaşım da söyledi zaten, yani çok ağır mevzulara getiriyorsun. Bu ağır mevzularla yüzleşmek hakikaten de kolay da değil. Yani hepimiz bu batık sendromun tam da dibindeyiz. Batık bedel sendromunun içindeyiz. Bu batık maliyet yanılgısının dibindeyiz arkadaşlar. Bunlar hoşumuza gitmiyor. Ama duymamız lazım, görmemiz lazım, düşünmemiz lazım, teşhis etmemiz lazım, kabullenmemiz lazım, çözüm yolları üretmemiz lazım. Başka çıkış yolumuz da yok. İşte onun için herkes birbirine mavi boncuk dağıtınca, herkes birbirine içsel olmadığı halde yüzeysel olarak gülünce, herkes birbirini kurtaracağını söyleyince, İşte o zaman herkes birbirine yalancı, önce kendine yalancı, sonra birbirine yalancı olmuş oluyor. Sen kendini kurtulamadığını bildiğin halde başkasına kurtaracağım dediğinde önce kendine yalan söylüyorsun, sonra ona yalan söylemiş oluyorsun. Peygamber Efendimiz bile, değil mi, Fatıma anamıza söylediğini biliyoruz. Peygamber evladım diye güvenme, değil mi, ibadetine, takvana yakın, vahye yakın ol diyor. Öte tarafta peygamber evladım diye düşünme, ben sana yardım edemem diyor. Hakikaten ya. Önce kalbimizi temizleyeceğiz. Kendi yüklerimizi temizleyeceğiz. Ruhumuzun yükünü temizleyeceğiz. Bunun maliyetini ne olursa olsun yapacağız. Fazla kitapları, yani misali, çöpe atacağız. Yanlış bilgileri çöpe atacağız. Yanlış ilgileri çöpe atacağız. Gayret etmiş etsek bile onları çöpe atacağız arkadaşlar. Evet, mevzuyu toparlamaya çalışalım. Tabii bundan ibaret değil. İşin ekonomik kısmı var, iktisadi kısmı var, sosyal kısımları var. Yani mevzu çok derin aslında. Biz bunu kendi yaramız üzerinden konuşmaya çalışıyoruz. Heybemizde çıkan bu mevzunun bu yanını belirginleştirmeye, billurlaştırmaya çalışıyoruz. Mesela hep zarar gördüğümüz arkadaşlarımız var ama sonlandıramıyoruz. Hep kazık yediğimiz akrabalarımız var ama onlar üzülür diye onlarla bunu konuşamıyoruz. Bazı konularda büyüklerimiz, patronlarımız yanlış yapıyorlar ama biz zarara uğramamak için ya da onlara karşı mahcup olmamak için, yani onlara itiraz ediyor görünmemek için onlarla çatışmayı göze almıyoruz. Yıllarca mesela emek verdiğin ve artık yürümeyen ve kişiye sana zarar veren, muhatabına da zarar veren evlilikleri, ya bu kadar emek verdim diye yürütüyoruz, değil mi? Çözmek yerine, çözmemek yerine koparak yürütüyoruz. Bu da işte batık bedel sendromu açısından değerlendirilmesi gerekir. Bu kadar zaman geçti diyerek bir çocuk daha yapayım. Bu kadar zaman geçti, biraz sessiz kalayım. Bu kadar zaman geçti, hani böyle o odada, ben burada filan yapayım diye mevzuyu büyütüyoruz ve altından kalkılamaz bir durum haline geliyor. Yani ilişkilerde de bu sendrom var. Batık bedel sendromu var maalesef. Yani olman gereken yerde olamıyorsun. Kabul etmen gereken yerde kabul edemiyorsun. Ya başı saçımı süpürge yaptım, bu kadar emek verdim, bu kadar işte şey yaptım, şöyle ettim, böyle ettim, birbirimizi nasıl deliler gibi sevdik, nasıl birbirimize yaşanacağımız konusunda sözler verdik, nasıl heyecanlandık, nasıl coşkuya kapıldık, nasıl uçtuk ve ilk zamanlar nasıl mutlu olduk, nasıl birbirimize mültefit idik, nasıl iltifatkar idik, nasıl işte şakalar yapardık, nasıl esprilerle olurduk diyorsun. O günün yatırımını bugünün bataklığı açısından değerlendirmiyorsun. Mesela bir okulu kazandın, iki sınıf okudun, üç sınıf okudun ama sana uygun bir meslek olmadığını öğrendin. İki sınıf okudum, üç sınıf okudum diye dört sene daha master mı yapacaksın? İşte bu da, ya boşa gitmesin diyerek kendini boşa çıkarmak. Verdiğim emek boşa gitmesin diye kendini boşluğa atmak, kendini kuyuya atmak anlamına gelen batık bedel sendromu örneklerinden birisi değerli dostlar. Mesela pahalı bir bilet aldın. Sevgilinle sinemaya gittin. Yarinle ya da arkadaşlarına gittin. Fragmanlarına baktın. Çok güzel bir film. Bayağı da bir para koydun. İlk seyredenlerden olmak istedin. Başladın 10 dakika 15 dakikasına. Ya film bir şeye benzemiyor. Ya ben buna maruz kalmak istemiyorum kardeşim. Ne açısı açı, ne seslendirmesi seslendirme, ne tonlaması tonlama, ne şivesi şive, değil mi? Ne kamerası kamera, ne oyuncusu oyuncu diyerek o vermiş olduğun
para bedel yüksek olsa bile sinemadan mı çıkamayı tercih ediyorsun? Yoksa ya parayı verdik sonuna kadar seyredelim, bu azabı sürdürelim, buna tahammül edelim. Ya parasını verdik daha çok azap etsin, 10 dakika yetmedi, biz 80 dakika daha azap etsin mi diyorsun? İşte mevzu biraz da bu. Bir araba aldın, çok pahalı bir araba aldın ama çok kötü bir araba çıktı. Sana uymayan bir araba çıktı. Ya ben bunu 3 sene böyle kullanıyorum. Ha, biri arıza yapıyor teknik olarak üretim açısından. Gidip şeye bayi demez misin? Ya bunda bir şey var. Bu parayı verdim ama ya bunu al, değiştir, markasını değiştir falan demez misin? Gibi bak. Buralarda daha makul gibi görünüyor değil mi? Ama mana açısından, kültür açısından, hakikat açısından baktığımızda bu batık beden sendromunun altından o kadar kolay kalkmıyoruz. Ya da diyelim ki bir kitap aldık. Çok güzel bir roman dediler. Popüler bir roman dediler. Orhan Pamuk'un dediler. Ahmet'in Mehmet'in dediler. Yeri göğü inlettiler. Reklamlarda gördü, kitap evlerinde gördü. Kocaman kocaman böyle kukuleler gibi yığdılar. Reklamlar, dergiler, gazeteler, radyolar orada burada gördük. Gittin parayı bastın. Romanı aldın. Okudun 30 sayfa ama bir halta benzemiyor. Tamamen reklam satmışlar sana. Tamamen sana algı satmışlar. Cümlesi cümle değil, betimlemesi betimleme değil, misali misal değil, anlatımı anlatım değil. Cümleler girip muamması yok, o su yok, bu su yok, şu su yok. Şimdi o parayı vermemen yanlıştı ama verdin. Vermen yanlıştı ama verdin. Şimdi o parayı verdim diye bu kötü cümleleri, bu anlamsız betimlemeleri okuyup kendine yine mi azap edeceksin? Ya ben bunu okumam diye kenara mı bırakacaksın? Ya giderse gitsin, param giderse gitsin ama ruhuma bu azabı yapamam, aklıma bu işkenceyi yapamam, gözüme bu zulmü yapamam mı diyeceksin? İşte tam da burada batık bedel sendromu meselesi gündeme geliyor. Bir lokantaya gittim. Herkes bir yemekten alıyor. Ama senin bildiğin başka bir yemek vardı. Fakat onların o verdikleri siparişler dolayısıyla aklın çeldi. Görüntü de güzeldi. Işıklar da zaten ona göre yapılmış. Ya herkes şundan koyduruyor, herkes ondan koyduruyor. Sen de ondan koydurdun. Ama senin ağız tadına, damak zevkine hiç uymuyor. İlla o parayı verdim diye o yemeği sonuna kadar yer misin? Kendine bu azabı yapar mısın? Yoksa bir ekmek, bir salata ya da bir yoğurtta karnımı doyurayım da bu azabı çekmeyeyim mi dersin. İşte batık bedel sendromu, batık maliyet yanılgısı dediğimiz şey bu arkadaşlar. Yüzleşecek, kabul edecek ve gereğini yapacaksın. İşte yatırımcılar böyle yaparlar, şirketler için bu önemli bir şey. Başarısızlığı bariz olan bir projeye zaten çok para harcadık, batmasın diyerek daha çok batmayı akıllı tüccarlar yapmazlar. Ama genellikle batanlara bakın, böyle yaptıklarından batmışlardır. Ya bu kadar parayı verdik, bir kere daha deneyelim, bir sermaye artırımı daha yapalım, bir kredi daha alalım, İşte bir ortak daha alalım falan diye ortak batmaya doğru giderler. Dolayısıyla arkadaşlar, doğru odaklanmayı yapmadığımız sürece ve yeni başlangıçları göze alamadığımız sürece bu batık bedel sendromunun altından kalkamayacağız. Maneviyatımız gidecek, kültür hayatımız bu hegemonyanın, bu yayılmacılığın, bu emperyalistlerin altında kalacak. Dolayısıyla ilişkiyi doğru yönetmek, okumayı doğru yönetmek, sinemayı doğru yönetmek, dostluğu doğru yönetmek, yatırımı doğru yönetmek kadar manevi yatırımımızı da doğru yönetmekle mükellefiz. Aklımızı Allah'ın istediği gibi kullanmakla mükellefiz. Çünkü en büyük yatırım bu. Yani dünyada iflas etsen çözersin. Diyelim ki yanlış eşe yatırım yaptın diyelim. Boşanırsın. Dünyanın sonu değil. Sen de evlenirsin. O da evlenebilir. Çocuklar büyür, büyüyorlar. Hatta bazen bir çocuklar büyüyünce ve ben çok tanık oldum. Ya çocuklar, sizin için babanıza tahammül ettim, sizin için annenize tahammül ettim dediklerinde, ya etmeseydin anne diyorlar. Yani bizim için niye tahammül ettin? Niye hayatını o bu adam için öldürdün, körelttin, kuyuya attın, üstünü kapattın diyorlar. Yani onlar için yatırım yaptığını söylüyorsun. Onlar da bu yükün altına girmiyorlar, girmeseydin diyorlar. Ve haklılar da aslında, biliyor musunuz? Yani doğru çözümleri geliştirmek açısından. Yani
boşanırsın, öyle de olur.

Sevdiklerin ölür, yeniden yaşarsın. Ama maneviyatın ölürse, aklını kullanmayı beceremediğinde, aklını ya da yanlış kullandığında, doğru kullanmayı beceremediğinde ya da hiç kullanmadığında, meydana çıkacak üründen, meydana çıkacak hayattan, meydana çıkacak olan hasılattan nasıl mutlu olacaksın? Öte tarafta yevmül kıyamda Cenab-ı Hakk'a bunu hesabını verirken, Allah'ım aklımı kullanmak istedim ama kullanmak bana ağır geldi, konforumuz bozdu, bana işte Ahmet abi böyle söylemişti, Mehmet abi böyle demişti, Ayşe abla şöyle söylemişti, onların kitapları da vardı, çok da keyifliydi, biz toplanıyorduk, bir araya geliyorduk, yemekler yiyorduk, birbirimize iltifatlar ediyorduk, şarkılar söylüyorduk, ona çok keyifliydi ama akli değildi, vicdani değildi. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu ruhaniyete uygun değildi. Vahye uyumlu değildi. Peygamberin izinden götürücü değildi. Ehl-i Beyt'in, sahabe-i güzün efendilerimizin örnekliğine mutabık değildi. Ne yapacağız bunu? Ya evet değildi ama çok keyifliydi. Ben buradan çıkamadım. Yalnız kalacağımı düşündüm. Başka gruplara nasıl gideceğim? Bir yere gitmesem de kendimi yalnız hissederim. Ben toplu işte sosyal altyapılıyım. İnsanlar toplulukta yaşar falan mı diyeceğiz? Hani sümaş böyle mi yapacağız? Arkadaşlar mevzu mühim. Çamlığın başında tüter bir tütün. Acı çekmeyenin yüreği bütün diyor bir Yozgat türküsünde. Bunu size Bayram Bilge Tökel'den dinleteceğim. Efendim, kalbimizin başında bir tütün tütüyor. Aklımızın başında bir tütün tütüyor. Bu acıların yangınının tütünü, bu kalbimizin harlanmasının tütünü, bu aklımızın heba edilmesinin külü, onun tütünü. Bundan vazgeçmezsek ne varsa hepsi yanacak. O zaman şu atık bedel sendromunu göze alalım. Batık maliyet yanılgısını göze alalım. Bunu bir davranış problemi haline getirmeyelim. Çünkü imanımız yanacak, ikrarımız yanacak, ahiretimiz yanacak. Bunu göze almayalım. Evet zor, 20 yıldır, 30 yıldır doğru bildiğin, öğrendiğin, uğruna emek çektiğin, maliyet para yatırdığın, okuduğun, uykusuz kaldığın, emek verdiğin her şey gibi bu da öyle oldu, boşa gitti. Boşa gittiyse, Allah bana ömür verdiyse, Allah bana akıl verdiyse yeniden başlayacağım, yeniden iman edeceğim demek lazım değil mi? O sahabe efendilerimizden hangisiydi hatırlarsınız? Diğeri de diyor ki, gel beraber bir saat iman edelim diyor. Revahaydı galiba değil mi? Gel bir saat beraber iman edelim. Ne demek acaba? Acaba böyle şeyler konuşmak mı? Gel bir saat gözden geçirelim. Gel bir saat atık bedel sendromunu konuşalım. Gel bir saat yanlış yatırımlarımıza göz atalım. Gel bir saat aklımızı kullanma diyenlerin bizden akıllı olmadığını, bizden akıllı gibi görünerek sömürücü olduklarını fark edelim. Gel bir saat kalbimizi işlettirelim. Gel bir saat kendi ruhumuzu örseleyen durumlardan nasıl kurtulacağımızı konuşalım. Gel bir saat nasıl daha iyi mümin olacağımızı, daha iyi nasıl iyi Müslüman olacağımızı, daha iyi bir derviş nasıl olacağımızı, daha iyi bir aşık nasıl olacağımızı konuşalım. Diyelim. Böyle. Peki efendim, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Beni dinlediniz, bana tahammül ettiniz. Hayır ve huzurla inşallah yarın da konuşalım. Sorgulamadan asla vazgeçmeyelim. Aklı devre dışı bırakmaya, kullanım dışı bırakmaya, atıl bırakmaya, bırakmamaya dikkat edelim. Belki de öte tarafta en büyük sorgulanacağımız sorulardan birisi o. Hani biz diyoruz ya işte kabirde Rabbin kim, işte Nebin kim, kitabın kim diye sorgulanacağız diyoruz ya. Belki de en büyük mevzu aklı kullanamamaktan sonra, yani aklı kullandın mı diye bize soracaklar. Çünkü aklımızı kullanmış olsaydık, kalbimizi işletilmiş olsaydık, o soruların cevaplarını zaten bulmuş olacaktık. Vahiy bize onları söylemişti. Doğru anlayacak, doğru yorumlayacak. Aklınızı kullandınız mı diye bir soruyla karşılaşırsak öte tarafta, ki Kur'an'da kaç yerde fiil olarak kullanılıyor. Bir de böyle bakalım. Peki efendim. Ya selam.

Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Herkese merhabalar. Hocamıza sorularımızı yöneltiyor olacağız. Dini travmalar özellikle çocuklar üzerinde nasıl etki bırakır? Kolektif dini ritüellerin, ibadetlerin bireyler üzerindeki psikolojik etkileri nedir? Ruhsal iyileşme ve toplumsal aidiyet anlamında bu ritüellerin gücünü nasıl değerlendirirsiniz?
2: İnsanın biyolojik doğasına uygun bir şekilde eğitim verirse çocuk, böyle durumlarda hem dünyadaki hayatı, gerçeklerini öğrenir, hem de ölüm ve ölümden sonraki hayatın gerçeklerini de korkutmadan gerçekçi bir şekilde hayatına anlam katarak onları da öğrenir burada ve yaşadığı hayat yolculuğunu doğru anlamlandırır çocuk. Bunun için çocukluk çağında yaşanan hayat olayları hepsi şok yaşantılar, travmatik deneyimler, hepsi o çocuğun hayatında bir tehdit değildir, bir fırsattır. Hepimiz bu hayat yolculuğuna çıktıktan sonra bir uzun bir yolculuğa çıkmış gibi fırtınalar olacak, yol kazaları olacak, engeller olacak ve bu engellere geldiği zaman biz engeller sonucunda küsmek ya da reddetmek yerine ne yapılır? O kişi bu engeli nasıl aşarım, bu engeli nasıl fırsata dönüştürürüm gibi düşünür. Mesela bir nehirde yolculuk yaparken akıntıya karşı mücadele etmek akılla savaşmaktır. Kendi varoluşunu reddetmektir. Halbuki akıntıyı arkasına alıp bir kütüğe binip hedefine doğru gidebilmek akıllıca olan bu yaklaşımdır. Bu nedenle hayata bu gözle bakmayı anne baba çocuğa öğretirse çocuk çocukluk dönemindeki o dini yaşantısını onun hayatını güzelleştiren ve anlam katan bir yaşantı olarak yargılar. Yani çocukluklarını dini korkutarak öğreten geleneksel yaşantı öğretilerimiz bizim bu çağın doğrularına uygun değil. Halbuki Hazreti Ali ne diyor? Çocuğunuzu bulunduğu çağa göre değil, onun yaşayacağı çağa göre eğitin diyor. Kendi çağımıza göre öğretmeye çalışıyoruz. Böyle olunca da kuşak çatışmaları çok daha şiddetli yaşanıyor. Böyle bir zamandayız. Yani çocuk eğitiminde bu nedenle dini ritüellerin, ibadetin, dini pratiklerin öğretilmesini çocuğun beynindeki anlam haritalarına yerleştirirken çocuğun iyi, güzel, doğru olaylar

0: olarak yerleştirmek gerekiyor. Güzel anı biriktirmek. Çocukluk dönemi demek anı biriktirme dönemi demek. Eğer dini ibadet, dua, dini ritüelleri güzel anı biriktirme halinde çocuğa öğretirsek ileri hayatta o küçük yaşta ekilen atılan tohumlar gibi ileri hayatta onlar yeşerir. Ama negatif anılar, korku, baskı, tehditmeyle birlikte çocuğun değişen, gelişen ruhuna ekersek ileride o onu reddeder çocuk. O atılan tohumlar çürümeye başlar, tutmaz. O atılan tohumların tutması için muhakkak onun büyüdüğü ortama hazır bir şekilde zemin hazırlamak gerekiyor. Yani bu nedenle çünkü o çocuğun ihtiyacı var. Yani bu hayat olayları karşısında anlam arayış içerisinde, varoluş içerisinde, varoluş korkularını yenmesi gerekiyor. Yalom'un tanımladığı çok güzel temel anksiyete var. Dört temel anksiyete olarak, dört temel korku olarak tanımlıyor. Birisi anlam arayışı. İkincisi özgürlük ihtiyacını karşılama. Üçüncüsü yalnızlığı giderme ihtiyacı. Dördüncüsü ölüme açıklama getirme ihtiyacı. Bu dört tane temel korkuyu bir kimse, bir genç kafasında bunlara cevap bulamazsa bu genç bunalıma giriyor. Hayatın bir anlamı yok diyor. Niye yaşayayım ki diyor. Bırakın genci, her yaştaki bir insan içerisinde bu temel korku hayatını şekillendiren korku. Ama bu korku aslında geleceğe belirsizlik duygusu uyandırıyor insan. İnsanı en çok rahatsız eden belirsizliktir. Belirsizliğe mantıksal bir çerçeve oturttuğu zaman o belirsizliği gideriyor, rahatlıyor. Bu çağın insanları bilgiye çok ulaştığı için öyle artık klasik doğa tanrılarına taparak belirsizliğini gideremiyorlar. Rasyonel bir inançla belirsizliği giderebiliyor kafasında. Yani mantıksal çerçeveye oturmuş bir inançla güven oluşuyor. Ölüm ve ölümden sonrası hayatla ilgili anlam yükleyebiliyor kişi. Anlam yüklenmiş bir hayat da yaşamaya değer bir hayat haline geliyor. Yani anlam yüklenmemiş bir hayat, ölümden sonra her şey bitecekse yaptık hiçbir şeyin anlamı yok ki diyor insan. Ölümden sonra yok olacaksa niye yaşayayım ki diyor. Ben şu anda bunalıma girmiş bir insan, 30 yaşında, bunun depresyonda. Diyor ki ya ben eğer diyor 30 sene daha böyle yaşayacaksam böyle yaşanmaz ki diyor. En iyisi öleyim kurtulayım diyor. İntihar salgını artması. Batıdaki intihar salgını sebeplerinden birisi varoluş bunalımı. Her şeye sahip ama mutlu değil insanlar. Yani şu anda modernizm sunduğu mutluluk felsefesi çok yanlış. Bunlar haz odaklı mutluluk felsefesi sunuyor. Halbuki anlam odaklı mutluluk felsefesi sunsa insanın bu biyolojik doğasına daha uygun. Biyolojik zaaflarını daha iyi yönetebiliyor. Biyolojik zaaflar nedir? Haz peşinde koşmak, kolaycılık, hırs, açgözlülük, doyumsuzluk, sorumsuzluk, biyoloji bununla ilgili amigdala, beynimizdeki amigdala bölgesi bunu istiyor. Doyumsuz, sorumsuz, açgözlü, sınırsız, her şey istiyor, her istediğim olsun istiyor. Ama beynimizin daha gelişmiş bölgeleri, kortikal bölgeler beynimizde diyor ki, frontal lob özellikle beynimizin böyle rasyonel kararlar veren bölgesi diyor ki, zamana yayarak düşün diyor, uzun vadeli düşün diyor, çeşitli alternatifli düşün diyor, böyle seçenekler öğretiyor. Bunu da göz önüne almak gerekiyor ki çocuklardaki yaşam felsefesini geliştirirken bunları göz önüne alalım.
1: Akla Kapı programında da dindar ailelerin dinden uzak yetişen çocuklarını konu aldığınız bir bölüm vardı. Onu da açıklama kısmına ekliyoruz. Sevgili izleyenlere tavsiyemiz olur. Biraz önce konuştuğunuz gibi hocam, ön bölgede bahsettiniz, mutlulukla alakalı dediniz. Tam da burada beyinle alakalı bir sorumuz var. İnanç deneyimlerinin nöropsikolojik yönlerini düşündüğümüzde beyinde özel ilişkili bir bölüm var mıdır inançla ilgili? Vecih ve huşu gibi duyguların beyinde etkisi nedir?
0: Tabii şimdi insan beynindeki iki tane bölge var. İki tane network var daha doğrusu. Bu default mood network. DMN network diye bilinir. Bu network beynin ön bölgesinde ve orta bölgesindeki bir network'tür. Burada özellikle bu network mesela medial prefrontal kortekstir. Bir parçası. Bir parçası posterior cingulate kortekstir. Prekütenoğustur, beynin görüntülü işleme bölgesidir. Bu angular gyrus gibi beyindeki anlam arayışıyla ilgili, beyindeki otomatik pilot gibi olan beynin nervi. Dış dünyaya kendini kapatır, hayal kurar, evrendeki konumunu düşündüğü zaman çalışan network beyinde. Bu network inançla ilgili tasavvurlar yaparken de bu network aktif hale geçiyor. Hayattaki konumum nedir, varoluş nedir, neden buradayım dediğin zaman beyindeki o network'ün pırıl pırıl çalıştığını MR cihazında görüyoruz biz. Daha önce işte Budist rahiplerde yapılan şeyde nasıl gözüktü? Biz bununla ilgili 2014 yılında bir sufi meditasyon tarzında, sema meditasyon tarzında bir çalışma yaptık. Yüksek lisans tezi. 2014'te yayınladık bunu. Orada Mevlevi dervişlerinin, o derviş dansı dedikleri batılıların onu hayal ederken MR cihazı içerisinde beyinler neresi çalışıyor diye hayal ettik. Anterior cingulate cortex dediğimiz beynin böyle duyguları regüle eden, ayarlayan bölgesi, 16 kişiden biri drop out oldu, çalışmadan çıktı. 15 kişinin aynı bölgesi çalıştı beyinde. Sema dansını hayal ederken, o ritüelini hayal ederken, meditasyonu o bölge aktif hale geçti. Yani beynin o bölgeden sorumlu bir bölgesi de var. Diğer bir bölge de beynin dini inanış pratiklerde aktif hale geçen kişinin temporoparietal junction diye bilinen. Temporal beyinle frontal beynin, parietal beynin, yani yan beyinle ön beynin kesiştik bir kavşak noktası var. Bu enteresan kavşak noktası. Şizofreni de burası bozuluyor. Şizofreni ettik halüsinasyonlarda o bölgeye manyetik uyarı vererek halüsinasyonları kesiyoruz. İşitme vesaire halüsinasyonları kesiliyor. O bölge otomatik çalışmaya başlıyor bu kişilerde. O ruhani deneyimlerde beyin o bölgesi çalışıyor. Diğer de o temporoparietal junction bölgesi, aynı zamanda kişi transcendental bir mutluluk hissettiği zaman çalışıyor. Kendini açtığı zaman. Bak, üç mutluluk var. Birisi hedonistik mutluluk. İkincisi ödomanik mutluluk. Aristoteles'in dediği gibi anlam mutluluğu. Üçüncü mutluluk da transcendental mutluluk. Yani kendini açtığı zaman, evrenle bütünleştiği zaman müthiş bir huzur oluyor. İşte o huzur, huşu hissi, vecd hissi. Buna ekstazi hissi deniyor. Müthiş, bütün sorularına cevap verilmiş, bütün ihtiyaçlara karşılanmış. Huşu duygusu, yani huzurdan daha yüksek bir duygu. Huşu, uçma duygusu gibi bir şey. İşte temporoparietal bölgeyi uyardığın zaman kişide o uçma duygusu oluşuyor. Uyuşturucular da o bölgeyi uyarıyor o kişide. Mesela o bölgesi uyarılmış bir kimsenin ben elini elma sanıp kestiğini böyle biliyorum. Yani hayalle gerçeği karıştırıyor. Beynin o bölgesi yanlış çalıştığı zaman oluyor bu tabii. İnançta da beynin o bölgesi çalışıyor. Hatta orada böyle o aşkınlık duygusuyla ilgili bölgede deniyor oraya. Temporal parietal junction. Yani beynin o bölgesini araştırsınlar, literatüre baksınlar. Gerçekten yaratana bağlanma duygusunu veriyor böyle. Bağlanma duygusu ruhunu aşıyor. Büyük bir varlığın parçası gibi hissediyor. Müthiş bir huşu hissediyorsun insan. Huzur hissediyorsun, rahatlıyorsun. Yani şey konusunda şuna benziyor, bir uçak giderken bir fırtınaya düşersin. Fırtınadan kurtulduğun zaman nasıl rahatlarsın? Bir müthiş bir huzur hissedersin. Öyle bir duygu, hayatta, varoluşta, ölüm gibi krizler karşısında cevap vermede o beynin o bölgesinin aktif olduğunu nörobilim deneyleri gösteriyor. Yani beyin görüntüleme yöntemleri gösteriyor. Ya yani bu nedenle inançlarımızla beynimiz nedensellik bağı var.
1: Aşırı dindarlık ve sağlıklı inanç arasında oldukça ince bir çizgi var diyebiliriz hocam. O yüzden sorumuz şöyle. Dinsel hiper gelişim olarak tanımlanan aşırı dindarlık sağlıklı bir inanç yapısından nasıl ayrılır? Bu konuda neler söylersiniz?
0: Buradaki gerçeklerden kopuk bir dindarlık hastalık kabul ediliyor, onu söyleyeyim. Yani gerçeklerden kopuk bir dindarlık şu anda kişinin eşini, çocuğunu, ailesini, her şeyi terk ederek sadece kendi sanki manevi gelişimini düşünüyor diyerek yaşaması, bu dini narsizmdir. Biraz dini narsizm, biraz iddialı bir söz oldu,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet hocam, güzel oldu.
0: Mesela Hitler etnik narsizdi, kendi ırkını üstün görüyordu. Değil mi? Evet. Mesela kapitalistler parasal narsisttir. Ama dini narsistler de var. Dini narsistler kendilerini sanki Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi gibi görürler. Kendilerini kutsal gibi görürler.

0: kendilerini, yani dini kendi egolarını tatmin etmeye araç gibi görürler. Halbuki din insanın yaratanla bağlantı kurmasına sebep olur. Din. Bir kimse hep bana derse bencil oluyor. Bir bana derse adil oluyor. Hep sana derse de derviş oluyor. Değil mi? Derviş oluyor. Fakat bunun da ötesinde bazı insanlar dini hep bana diyerek yaşarlar. Bu dini bencilliktir, dini narsizm. Bunu dini kendi makamları için, güçleri için, imkanları için kullanırlar. Bu dinin kötüye kullanımıdır. Nasıl gücün kötüye kullanımı var, paranın kötüye kullanımı var. Bunu dini narsizmi ayrıca göz önüne almak gerekiyor. Günümüzde bu tarz kişiler çok hemen anlaşılıyor. Bu tarzda bir şey bakıyorsun. Dine önem veriyorum derken aslında kendi egosunu tatmin için dini kullanıyor. Kendi çıkarını tatmin için dini kullanıyor. İslam tarihinde bunun çok örnekleri vardır. Yani çok felaketlere sebep olmuş kişilerdir. İnsanların iyi niyetini çok kötüye kullanmış kişilerdir. Ama yani yalancının mumu eskiden yatsıya kadar yanarmış. Ama şimdi yalancının mumu internete kadar yanıyor. Onun için şu anda iletişim çağında bu gibi sahtecilikler hemen anlaşılıyor. Bu bir dini sahteciliktir. Dindarlık olarak bunu kabul etmiyorum. Gerçek dindar nedir? Bir Allah dostuna soruyorlar. Sen ne iş yapıyorsun diyorlar. Ben çözerim, bağlarım diyor. Anlamadım ne yaptığını. Ben dünyaya bağlanmış olan kalpleri çözerim, Allah'a bağlarım diyor. Yaptığı bu. Yani bana gelin, benim etrafımda toplanın, şunu yapalım, bunu yapalım demiyor. O kişi kendi hayatını yaşıyor ama Allah'la bağ kuruyor. Ben bunu Erzincan'da görev yaparken Terzi Baba vardı orada. Buranın kutbu gibidir o. Çok sevilir orada. Onun hikayesini dinlediğim zaman ondan öğrenmiştim. Kendisi terzilik yapan, dikiş yapıp kazancını, geçimini sağlayan birisi. Ama terzilikte her şey diken Allah Allah diyerek dikiyor böyle. Her dakikasını Allah'ı anarak yapıyor. Ve dini siyasileştirmemiş, dini ticarileştirmemiş, dini dünyevileştirmemiş. Yani dünyevi bir makam haline bile getirmemiş. Bu ihlaslı bir Müslüman örneği. Halis, saf, otantik Müslüman bunlar. Otantik Müslüman az şu anda. Bu tarz halis Müslümanlar, bu tarz Müslümanlar Terzi Baba gibi olanlar ve hiç kimseden hediye almıyor mesela. Yardım istemiyor bu şekilde ve dünyaya alet etmiyor inançlarını. Böyle dindarlıklar saygıya, övgüye layıktır, saygıya layıktır ama dünyevi amaçla kendine bir saltanat kurmak için kullanıyorsa bunlar sahte dindarlıklardır. Çok dikkatli olmak gerekir. Dini narsizm olarak tanımlamak hiç şey olmaz, abartı olmaz.
1: Sevgili izleyenlerimiz, konuyla ilgili görüş ve yorumlarınız bizler için kıymetli. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bizler de hepsini okuyarak kıymetli hocamla paylaşıyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Yergedikten aşarken de yergedikten aşarken başladım ağlamaya da başladım ağlamaya. Yergedikten aşarken de başladım.

0: Ey kızlar da bana bakalım boynunuza. Ey gelinler, hey kızlar da bana bakalım boynunuza. Vurun vurun öldürün de yalın koynunuza. Vurun vurun öldürün de yalın koynunuza. Arılar da konmaz oldu kürene. Şükür olsun bu sevdayı verene.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

düştü ürkeklik, madama kaldı erkeklik, paylaşacak koz kalmadı. Gün tükettik rüyalarla, iflas ettik riyalarla, verilecek koz kalmadı.

0: Radyo Üsküdar.
1: Hane-i Saadet'te kapı açılır. Aleme mis gibi kokun saçılır. Karşında her nesne bin kat küçülür. Merdivenlerden nazlı inişin var ya. Tutulmuş nefesler, tüm gözler sende. Nisa'da can gitti sanki bedende. Cübbene uzanırken istemesen de ellerin arasından sekişin var ya. Kulaklar sesini duyduğu zaman, zaman tünelinde duruyor zaman. Karşında erimiş göz göze o an, nasılsınız diye soruşun var ya. Huzurunda bin örtüye dolansam, bükülse boynum, ateşte yansam, perişan halimden biraz utansam, yine de merhametle gülüşün var ya. Adımın uzanır nurlu bir ize, düşürür göreni bir garip köze. Adapta duranlar çökmüşler dize. Camiye yürüyüp gidişin var ya. Bil ki gülündedir cennet kokusu. Bil ki elindedir dünya tapusu. Bil ki açılmıştır cennet kapısı. Camiden içeri girişin var ya. Dökülür orada bütün günahlar, feryatlar, figanlar, gönülden ahlar. Kızıldeniz misali yarıldı saflar. Yaradılmışa selam verişin var ya. Mihraba yürüyen güzel bir gönül, huzura süzülen beden sanki tül. Kokuyu terk etti milyonlarca gül, misvağı dişine sürüşün var ya. Gurbet elde bir diyarda gibi, idrak dışı bir nazarda gibi, huzurla duruşun huzurda gibi, tekbirle namaza duruşun var ya. Mihrapta imamsın, mihrapta mısın? Yoksa bir bilinmez mihrakta mısın? Huzuru ilahide yanmakta mısın? Sırrınla namazı kılışın var ya. Son tahiyyat, artık senden eser var. Bedende ruhuna bir latif yer var. Gönlünden gönüle bin bir sefer var. Selamla bizlere gelişin var ya. Tesbihata oturdun, açıldı güller. Tutuştu karşında bütün gönüller. Duaya kalkarken mübarek eller ölüyü diriltir. Bakışın

Mihraba yaslanıp oturuş biraz. Karşında seyitler pür edep, pür naz. Bakıp da seyretmek ne büyük bir haz. Mübarek sakalını tutuşun var ya. Kabul vakti, yoldan gelen yolcu var.

uzatılan bu tuttuğu el midir? Nasıl kokar? Cennetten bir gül müdür? Tutanların kurtulduğu dal mıdır? Elimi elinde tutuşun var ya. Ziyarettir bir anda bitiverir işte. Şimdi sıra çok önemli bir işte. Sıra sıra derdimizi değişte. Sessizi kulağına çekişin var ya. Virdi olan torpilli çok dinlersin. Derdi olan dua eder yollarsın. Bakışınla ufukları kollarsın. Alemi sevgiyle sarışın var ya. Günahımızla geldik efendim bizler. Arandık, hep seni gösterdi izler. Huzurda yerini alınca dizler. Tövbe bohçasına derişin var ya. Derman buldu kalpler, sarıldı yara. Orada yer değişti, ak ile kara. Gidercesine, yepyeni ufuklara. Heybetle yerinden kalkışın var ya. Efendi, sultanım var ya.

bir zamanlar ezanla uyanılırmış. Ne rutubetten şikayet, ne ağız dolusu küfür, ne de nöbeti yanı başında çalar saatlerini. Bir zamanlar ezanla uyanılırmış. Güneş doğmazmış üstüne uykuda insanoğlunun. Şehrin serin sokakları, birbirini selamlayan güler yüzlü insanları muhabbetle karşılarmış. Bir zamanlar ezanla uyanılırmış. Besmeleyle başlanırmış gündüze. Kepenkler besmeleyle açılır, besmeleyle kesilirmiş kumaşlar. Komşusuna gönderilmiş müşterisini, günün ilk işini yapan esnaflar. Bir zamanlar ezanla uyanılırmış. Bir anda çarşı pazar, birbirine dua eden güler yüzlü insanlarla dolarmış. Bir zamanlar ezanla uyanılırmış ve kadınlar ilk ağızda komşusunun derdi için ağlarmış. Bir zamanlar ezanla uyanılırmış. Çiftçi, işçi, esnaf, memur aynı tarağın dişleri gibi eşit, aynı duvarın taşları gibi birbirine kenetlenmiş, ne yerli ne yabancı, kimsenin gurbetlik çekmediği şehirler varmış. Bir zamanlar ezanla uyanılırmış. Evlerden camilere dolarmış mahalleli, içlerinden en akıllı, en münasip, en müttaki olanı geçermiş öne, birlikte yönelirlermiş evrenin sahibine, birlikte çözülürmüş cümle sorunlar, hem de caminin içinde. Bir zamanlar ezanla uyanılırmış. Bayram namazından sonra kucaklaşır, helallaşır, gülür.

0: düşür, kurbanlar kesilirmiş Allah yoluna. Yürekler birbirine ikram etme yarışında böylece bir anda çarparmış. Bir zamanlar ezanla uyanılan şehirler varmış.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

dursun. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: suretime çılgınlıklar öğreten esrar. Ben hep toprağa baksam da göz göze geldik. Söz ve suret yeniden yorumlandı. Zamana sığmaz aşklar aradım. Zehirden acıydı sunduğun her tat. Sana ait ne kadar söz varsa birer yalandı ey hayat. Kader şimdi hicranı söyletiyor akşam kuşlarına. Bu yüzden içinde boğulan bir adamın son kıyameti bu şiir. Ellerim yeniden dokunuyor toprağa. Unutuyorum beni yaşamaya kışkırtan bütün kelimelerini. Şimdi sükutu üstüne örtüyor eşya. Ben telaşla geçiyorum sokağından.
1: Radyo Üsküdar.
2: Hasretinden prangalar eskittim. Seni anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara seni anlatabilmek seni. Namussuza haldan bilmez kahpe yalana. Ard arda kaç zemheri. Kurt uyur, kuş uyur. Zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım. Kaç leylim bahar. Hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım. Bir o yana, bir bu yana. Seni bağırabilsem seni. Dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana. Okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin. Yitirmiş öpücükleri. Payı yok apansız inen akşamdan. Bir kadeh bir cigara dalıp gidene. Seni anlatabilsem

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

kölelik ettikçe biz nefsimize, alıştık ahlaktan, dinden tavize. Ey yüce Rabbimiz, ne oldu bize? Ne oldu da böyle unuttuk seni? Duygumuz körlendi heva heveste, ruhumuz kirlendi altın kafeste. Dost aradık durduk nice adreste, her kapıyı çaldık unuttuk seni. Aç kaldık, eğildi mağrur başımız, yalvardık, sel oldu gözde yaşımız. Rahmetinle doldu, taştı aşımız. Daha ilk lokmada unuttuk seni. Azgın denizlerde el açtık sana. Ölüm korkuları dayandı cana. Lütfunla sağ salim çıktık limana. Daha ilk adımda unuttuk seni. Hastalık derdinden girdik bir zora. Bulduk devasını yol sora sora. Bin teşekkür ettik nice doktora. Ey deva sahibi, unuttuk seni. Her cuma doldurduk camilerini. Döktük secdelerde alın terini. İbretle dinledik ayetlerini. Kapıdan çıkarken unuttuk seni. Yükseldikçe piramitte yerimiz, sanki kalınlaştı haya derimiz. Kat kat oldu her makyajda kirimiz. Kart vizit peşinde unuttuk seni. Verdik çürükleri, ayırdık maldan. Fakir ne anlardı petekten, baldan? Tonlarca ürünü topladık daldan. Zekata gelince unuttuk seni. Her gün biraz daha kıbleden saptık. Çağdaş karınlara uşaklık yaptık. Nice zorbalara baş eğdik, taptık. Kula kulluk ettik, unuttuk seni. Kalpler taş kesildi nefretle, kinle. Haşır neşir olduk şeytanla, cinle. Ey yüce Rabbimiz, hidayetinle hatırlat ne olur. Unuttuk seni.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite

seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

vefasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız. Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman

Bir gün hepimiz göçüp gideceğiz. Kabrimizin başında ve yakınlarımızın yüreğinde acı bir telaşla uğurlanacağız bu dünyadan. Son taksidimizi ödemeden daha, ocağın üzerine koyduğumuz süt soğumadan, bir türlü rahat edemeden ya da ne bileyim, kaç bayramdır yolunu gözlediğimiz evladımızın yüzünü göremeden, son lokmamızı yiyip gideceğiz. Hastaysan seni ziyarete gelenlerin çokluğundan veya muayene olduğun doktorun sesindeki iğreti duran teskinden anlarsın bunu. Yol yakındır ve herkes iyi davranmaktadır her zamankinden daha. Biriktirdiğin 3-5 kuruştan veya borçlarından bahsedersin en yakınına. Evdekiler ağlamaya başladığında sen ölmüş olursun. Yavaşça gözünü kapatırlar ve çeneni bağlarlar sonra. Üzerinde yıllardır bugün için sakladığın örtü. Uzak yerden gelecekler için bir gün bekletilir cenazen. Herkes hatırasını anlatır bir başkasına. Son kez başrolde oynarsın. Sela verilir 3-5 camide. Eş, dost, akraba bir kez daha toplanır öğle evinde. Çocuklar da anlar havanın ağır olduğunu. Oyunlar sessizce oynanır. Tabutunun başında seni en çok sevenler bekleyecek, bunu bilirsin. Biraz da cami cemaati olur seni tanıyanlarla birlikte namazına duranlar arasında. Herkes de topluca helalleşir ve herkes seni iyi Adem bilir bu son yolculuğunda. Cami ile mezarlık arası yakın olur köy yerinde. Omuzdan omuza en fazla 10 dakika. Mezarına inerken hıçkırıklar son kez yükselir. Üzerinde kefenin olmasa sıkıca saran, bize sallar mıydın acaba?

Odası eskimiş birkaç çift ayakkabı. Daha geçen kış kızının sana diktiği manto. Bazen kumaştan kışlık entari ve etek belki. Hepsi torbaya doldurulup yoksul bir evin kapısına bırakılacak gözyaşlarıyla. Dostların dua edecek arkandan ve sadaka verecekler zaman zaman. Daha geçen bayram yollarına yüreğini yatırdığın evladın tek tek dokunacak senden kalan hatıralara. Aslında diye başlayan cümleler kuracak ve sonunu getiremeyecek asla. En çok sevdiğin yemekler, pencerenin önündeki üzerine saatlerce oturup araba yoluna baktığın sandalye, her telefon çalışında sevinçle ahizeye uzanan elin, torunlarını severken söylediklerin konuşulacak bir zaman. Eski divanın altındaki tahta sandıktan titrek bir gülümsemeyle çıkarılan fotoğraflar içinde senin de bulundukların ayrılıp bir araya toplanır. Elinde tesbih ve sanki bir yastık gibi daima orada duruyormuşçasına divanın üzerindeyken senden habersiz çektikleri resmin büyütülüp duvara asılacak mesela. Artık o eski evin sesi konuşmayacaktır bir daha. Senden sonra ilk doğacak olan torununa ikinci bir isim olarak adım verilir. Mezarının etrafını yaptırmak fikri öldüğünde yanında bulunamayan evladından çıkacaktır ilk defa. Tanıdık bir mermerci aranacak önce. İki torba çimento ve kum. Yerden yarım metre yüksekte üzerinde güller açan bir mezarın olacak sonra. Oysa sen çoktan görmüştün rüyanda. Bütün telaşın bitmiş olmalı. Ne yemeğe az kattığın tuz, ne büyük büyük doğranmış soğanlar, ne de misafir gelmeden az önce son kez tozunu almak için koşturduğun muşamba döşeme, bayram hazırlıkları, düğün kalabalığı, gece yarıları nefesini tıkayan öksürük, evlendiğin yıllardan kalan yoksulluk, hepsi bir göz açıp kapanıncaya kadar geçen hayat. Ki gerçekten öyledir zaten. Bir kuru dala bastığında çıkan sesten ürken serçenin aniden kanat çırpması gibi kadar kısadır hayat. Bunu en iyi sen anlamışsındır artık. İhtimal ki yaşıtların gibi sen de okuma yazma bilmezdin. Değil okul, bir kitap bile okumadan ölüp gitmek nasıl bir şeydir? Mezar taşına yazılan yazıları bir okuyabilseydin eğer, gülerdin. Çocuklarına anlattığın gibi onlar daha küçükken sen de geliyor musun cuma geceleri evine? Hep birlikte buluşup eskiden gidenlerle ağlıyor musunuz yoksa terk edilmişliğinizi? Unutmak sadece yaşayanlara sanırdım. Unuttun mu yoksa? İki kış önce taşınmıştın şehre. Yedisinde Kur'an okundu. Son kez birlikte ağladılar. Çocuklara şeker, büyüklere şerbet ve helva ikram ettiler. Birkaç kişi gündüzden arayıp gelemeyeceğini bildirdi. Hatim duası ve hasbihalden sonra herkes kendi evine döndü. Bilirsin, iş güç işte. Anlatırız gelince. Biraz gözyaşı ve yazıklanma. Senden kalan son bir iki hatıra ve çabuk unutuşlarla hayat devam eder yine de. Artık karın altında bile üşümeyeceksin. Üzerinde iki kat yorgandan daha kalın bir toprak ve üstelik hiçbir zaman acıkmayacağın yerdesin. Bir varmış, bir yokmuş, bir daha hissedilmeyecek nefesin. Fotoğrafın vardı ya hani şu duvarda. Çocuklar camını kırdılar iki sene sonra. Ha düş daha düşecek çerçeve. Yeniden elden geçti eski eşyalar. Çemberinin kenarındaki iğne oyayı alıp yer bezi yaptılar. Teker teker atıldı melamin tabaklar. Bakır kapları kalaylatıp yerine koydular. Yağmur yağmasaydı eğer döşeklerin günlerini de günleyeceklerdi. Camları açıp evi güzel bir havalandırdılar. Üç kez çevirip anahtarı kilidin içinde yine senden bahsederek kabristanlığa kadar dua edip mezarının başında 19.30'da kalkacak olan arabaya geç kalmamak için çıktılar yola. Büyük ihtimalle evi yıkıp yenisini yapacaklar aynı yere. Senin ancak at sırtında gelin geldiğin yollarda şimdi araba tekerleklerinin izleri var.

Çocuğu olmuyor bunun dedikleri yıllarda doğan büyük oğlum var ya, kızını evlendirdi bu sene. Damadı tanırsın belki. Nişandan sonra mezar üstüne gelmişti torununda. Tam istediğin gibi bir çocuk. Abdestinde, namazında. Uzaktan akraba da oluyormuş sana. Düğüne ne oldu tahmin edemezsin. Kendisi için sakladığın duvakla girdik gelin salona. Çok müteessir olduk hepimiz. Bir bahaneyle dışarı çıkıp ağladı oğlum. Girmedi içeri bir daha. Artık yeni yapılan evde senin resmin yok. Hatırlayan da kalmadı peki bu dünyada. Mezarın olduğu yere aile kabristanlığı yaptılar, fark etmişsindir. Şimdi herkes boylu boyunca senin yanında. Eğer yaşıyor olsaydın yüreğin dayanmazdı buna. En çok ne kaldı sana yaşadığın hayattan? Bir de ki bunu merak etmedik işte. Anlamışsındır. Şimdi yaşarken birlikte olduğun bütün dostlarında ve üç adam boyunu bulan söğüt ağacının altında mahşer gününe çıkan yolun tam ortasındasın. Hayatında kimseyi bekletmedin. Kimseye beni bekleyin demedin. Ama sen hep bekledin. Ve şimdi kabir, sorgu sual, mezarında uzaklaşanların ayak sesleri. Hala bekliyorsun yaşarken konuştuğu meleklerle. Hasret çektiğin, yolunu gizlice gözlediğin sevdiklerinin tek tek yanına geleceğini artık en çok sen biliyorsun. Hep senin dualarını isterdik en bunaldığımız anda. Ah, ah yalan dünya derdin ya hep. Şimdi tek gerçek dünyada yine bize dua ediyor musun?

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Yaz bitti. Yıldızların göç mevsimi geliyor. Uzun geceler ve yalnızlık. Gözler artık yıldız mevsimini bekliyor. Güle güle gidin yıldızlar. Hayallerim size emanet. Hani uykusuz gecelerde kurduğum hayallerim. Bekliyorum sizi. Ben bıraktığınız yerdeyim. Yıkayacağım yalnızlığımı yağmurlu bahar günlerinde. Yalnızlığımın ateşiyle ısınacağım kış geceleri. Ellerim yine soğuk olacak. Bir ömür bekleyeceğim ısıtacak eli. Biliyorum. Gelen olmayacak. Gelse de kalmayacak. Hasret mezem. Umudum kadeh olacak. Yıldızlar, biliyorum. Bir ömür böyle son bulacak. Bir ömür böyle son bulacak.

sweet love. Got my heart crushed. My heart can't take this.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Siz ey zulmetin kıskacında kıvrananlar, katran kuyusunda bağırıyananlar, bir seher vakti kalkın ve yakın yüreklerinizi. Emin olun en ülgün ışığın karşısında şansı yoktur zifiri karanlığın. Ve siz güneşe kin kusan yarasalar, dolunaya diş bileyen çakallar, kara gecelerin kör bekçileri, haberiniz olsun. Henüz ışığı dünyaya ulaşmamış, ışıl ışıl, dizi dizi, yıldızlara astık yüreğimizi. Bir sabah bekliyorum, benim beni açtı. En makbul duaların ta arşa ulaştı. Bir sabah bekliyorum, ümitler bayrak bayrak. Bir sabah bekliyorum, alıp getirse Burak. Bir sabah bekliyorum, ışığı inci mercan. İlk sesi ezan olsun, bir sabah bekliyorum.

Yardımcım Allah olsun. Boşa gider onca emek, haramdır yoruldum demek. Hak yolunda tökezlemek ve yıkılıp düşmek yasak. Zorluğa göğüs germeli, zalimlere ders vermeli, başın göklere ermeli. Lakin haddi aşmak yasak. Kapılarak kin ve hırsa, bin bir tuzak kurulursa, dost hançer vurulursa, hayret edip şaşmak yasak. Kıvamında yan çabanın, sabır olmalı çobanın, gidip de yağdın yabanın, ateşinde pişmek yasak. Sen bereket, sen başaksın, buyda gül, soyda topraksın. Suyun vaku rengin aksın, seller gibi taşmak yasak. Titrese de yer küresi, bilinmez yurdu yöresi. Böyledir yiğit töresi, şan peşinde koşmak yasak.

bir sabah bekliyorum. Yiğitlerin başı dik dolaştı. Bir sabah bekliyorum. Çınarca gümrah olsun. Bir sabah bekliyorum. Bir sabah.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Ben buz pınarlarından su içmiş çocuk. Ben kar ortasından çiçek toplamış. Ben kan göbeğinde gül açmış çocuk. Tekbir getirirken cümle yıldızlar, bulutlar yağmura pusatlanırken güneş, büyük cenge vururken mehter, dünya yıkılırken şehadetinden, yine akşam hüzünlendi gözlerim. Bilsen, bilsen seni ne delice özlerim. Yarım yanlış hatıralar duymuşum mübarek gazadan Eylül öncesi. Yurdun gül devrini soluklanmadım. Amd içtim yediler kırklar üstüne. Şimdi erenlerle aynı saftayım. Sevdam hem Mevlana hem İmam Şamil. Bülbül olmamış da kartal olmuşum. Lakin her sevdaya omuzdaş gerek. Yine akşam hüzünlendi gözlerim. Bilsen seni ne delice özlerim.

Yıkıldı mevsimler gün ortasında. Kan aktı bahardan, yeşil ağladı. Meydanları baykuşlara bıraktık. Gönül gözlerine kilit vuruldu. Bir yürek gönderdim alaca şafak. Gelecektir diye sabır tesbihim. Yine akşam hüzünlendi gözlerim. Bilsen, bilsen seni ne delice özlerim. Ben buz pınarlardan su içmiş çocuk. Ben kar ortasından çiçek toplamış. Ben kan göbeğinde gül açmış çocuk. Tekbir getirirken cümle yıldızlar, bulutlar yağmura pusatlanırken, güneş büyük cenge vururken mehter, dünya yıkılırken şehadetinden, yine akşam hüzünlendi gözlerim. Bilsen seni ne delice özlerim, ne delice özlerim, ne delice özlerim.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar. Üsküdar.
1: Kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

ve yeşil güzelim Açelya. Yakışır o başka yarınlara. Çiçeklenir coşar ışık suyla. Kırılgandır koyu karanlıkta.

0: kırar.
1: Bu sabah bulutsuz yağmur gibiyim. Yalnızlık çok zormuş. Tanıdık yüzler gördüm. Seni sordular, hiçbir şey söyleyemedim. Günahlarım boynuma. Bu işkence, bu acı nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama beni sorarsan aşık adam ne yapar? Ya oturur şiir yazar, ya da dün gece benim yaptığım gibi oturur sabaha kadar hüngür hüngür hıçkıra hıçkıra ağlar.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Allah kim?
1: Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan, G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

Dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Bugün aslında bayram.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

da özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

çılgın zamanlarda yaşamak bize düştü. Ölümün acımasızlığı her zamankinden beter. Gidenler, gelenler, düşenler. Ah zamanın sonsuzluğunu anlamayanlar. Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yol oldu bize. İz sürdük yan.

0: Radyo Üsküdar.
1: Hangi kul tanrısına bu kadar saygı duymuş? Aç kutsal kitapları, oku bütün dinleri. Hangi kalp ayrılıktan bu kadar kaygı duymuş? Kim yaşamış önünde diz çöktüğün günleri? Meğer aşkı anlatan cümle şarkılar azmış. Tüm besteler çaresiz, nihaventmiş, Hicazmış. Kim görmüş, kim yaşamış? Hangi şiir, kim yazmış? Her cevrine göz yumup, bel büktüğüm günlerim. Bana sor aşk deneni. Nasıl ateş, nasıl kor? Sor sevgiyle gururun savaşını, bana sor. Aramak nasıl acı, İtiraf ne kadar zor. Buram buram kan kusup, yaş döktüğüm günlerim.

acının mı? Hep yalan. Hep rivayet. Aşkın çilegahında köksüz.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan, G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

adı Özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Dostan öte, dostan ziyade. www.şiirfm.com www

Unutmuşum gündüzde. Sen yürüyünce anladım adımların sıklığını. Sen gülünce bildim dünyanın sıcaklığını. Sen bana bakınca göğün sofrası indi yüreğime. Tut, çek beni bana. Cürmüm kadar yer yakardım evvelden. Şimdi kendimi tutuşturmaya takatim yok. Fakrıma vardım, aczime. Güruh bir ırmağın kuraklığına döndüm. Ayaklarımı vuruyorum toprağa. Sen yoksun ya, ateş basıyor içime. Sensiz yanlarım uçukluyor. Sen yoksun ya, göveriyor dallarım. Yosun tutuyor gövdemi. Sen yoksun ya, yokluğuna vuruyorum kendime. Yitikliğimde buluyorum seni. Yoksun ya, 14'lüyü dayıyorum gecenin alnına. Yoksun ya, dikenleri çekiyorum topuklarımdan. Yoksun ya, açlığıma taş bağlıyorum. Yokluğuna bulaşıyor ellerim. Bahçelerimin rengi soldu. Güz bastı yüzüme. Dengesi bozuldu akıl tellerimin. Yırtılmış göz pınarlarım. Nazar etsen göz ucuyla vahşi gibi dolanıyorum. Avazeni duymak için yüreğim kulak kesiliyor ayak seslerine. Sermayem bir gece. Bütün hünerlerimi koydum çıkınımdan. Aklıma abdest aldırmak için yöneliyorum toprağa. Ellerim toprağın alnında. Bağlıyorum ellerimi. Eğiyorum başımı. Hamd ve sena alemlerin Rabbine. Şah damarıma bakıp Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyorum.

adresi kayıp, kayınona buna sonra buldum.

Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

aynı acıları duyduk ikimiz. Gün oldu, can verdi kaymurganda. Bıçak bizi bizden ayıramadı. Buzdağları ak kor olur zamanda. Güneşi koruduk ayazlarda biz. Sıcak bizi bizden ayıramadı. Sevdamın başında bitmemelisin. Beni bırakıp da gitmemelisin. Kan kaybeder aşkımızın yarası. Düşler bestelenir gül açımına. Gönül çıkığımda sarılan sensin. Ahraz tutkuların dil açımına. Boylanır ışığın soylu töresi. Bir yağız ülküye vurulan sensin. Ömür bir nöbettir, yatmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin.

0: sabırla düğümü çözülür yolun. Eğri sızı iner ayaklarına. Çıkılmaz dağlardan çıkmak istersin. Hasret ninni söyler kulaklarına. Gün gelir böğrüne dökülür elin. Bütün arzuları yakmak istersin. Kaşını bahtına çatmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin. Bir türkü yazmışım iki yürekli. Karana karatlar bağlayan benim. Sevda zor gelecek baharı bekler. Senin gözlerinde ağlayan benim. Her gönül bir ömür bir yari bekler. Atımız menzile ulaşmaz belki. Lakin yüreğini atmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin.
1: Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

yüzüne hasreti düşüren yağmurlar mıdır? Suların sevabına gül ey efendim. Aydınlığın nazarında bir çocuktun sen. Bulutlar başını okşarken bir öğlen vakti, tebessümünle karşıladın esen rüzgarı. Soluğunda alevlenen o kızgın çölde, o suyunu yitirmiş kurak izbede, üstündeki bulutla yol alıyordun. Gölgelerin sevabına gül ey efendim. Gözyaşlarında damla damla süzülen korkularını biliriz. Telaşlarını biliriz cehalet gününde. Yürüyüşündeki o mahzunluğu, içindeki nuru ve selamına dur diyecek bir Mekkelinin olmadığını biliriz efendim. Cehaletin telaşına düştüğün o ıssız gecelerde mağaralar soğuktur. Üşüdün mü efendim? Semalar örtü gibi örtünce heybetini, sen sakınılansın bildik. Ve yeryüzünü sana mesken kılan Rabbin adına semalar sana dost oldu. Hazreti Hatice'ye verdiğinde o ilk müjdeyi, gözlerin ıslanmış mıdır? Seni kollayan Hira Nur sevabına gül ey efendim. Dudağından çıkacak o ilk cümleyi sabırsız bir dua ile bekledi ashabın. Yeryüzü seni bekledi biliriz. Kus bin Saide'nin söylediği sendin. Bin yıllık ateşi söndüren sendin. Ağlayan annelere çocuklarını müjdeleyecek olan da sendin. O anneler ki dirhem dirhem erirdi toprak atılınca, nur yüzlü yavrularının gözyaşlarıyla ıslanmış bedenlerini. İkindi vaktidir artık ve güneş solmaktadır göğünde. Kanat çırpan ebabiller sevabına gül ey efendim. Çocukların saçlarında bir gül kokusu, yüzlerinde asra inat bir tebessüm. Belli ki yine bir yetimin başını okşamışsın. Hasretliğini gideren amcan da böyle yapardı. O Ebu Talip ki oğlum demişti senin için Bahira'ya. Yetimliğini yük edip sırtında, gözlerinden yaş akıtmayasın diye dualarında eksiltmediğin o mahzun adam, ellerini bırakmadığın o vefakar insan, Rabbine kavuştuğunda gözlerinden akan yaşı görseydi üzülürdü biliriz. Sana kanat geren Ebu Talib'in sevabına gül ey efendi. Uzak bakmasın sana Hira, yürüdüğün adım kadar yakındır biliriz. Kollarında kaç gece uyuttu seni, kaç sabaha uyandırdı metanetiyle. Her bakışında çaresizlikten susar mıydın rahmet gözyaşlarıyla? Kalbini okşayan Cibril-i Emin'in sevabına gül ey efendi. Yetimliği yük etmeden sırtına, nice yetimler büyüdü senin sabrınla. Şimdi anneler, annelerimiz, yine gelirsin de sana annelik ederiz diye dualarda beklemekteler ya Resulallah. Nice gönlü sevdalı biliriz, gözlerini pencereden ayırmadan yolunu gözleyen. Nice çocuklar başını okşayacak o gül kokulu elleri beklemekteler uykularında biliriz. Gün ağarırken Mekke şehrinde, karartırken gökyüzü ışıklarını,

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin.

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Ölmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustur ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar

saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsen, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adımla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğar, boğamazsın ki. Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

3,5 soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysam koyma. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyna. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırır. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticaın şu sizin lehçede manası.

şeyler umarak. Bir büyük boşlukta bozuldu büyür. Nasıl hatırlamazsın o türküyü? Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü. Alıştığımız bir şeydi yaşamak. Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok. Yok bizi arayan, soran kimsemiz. Böylesine karanlık ki gecemiz. Ha olmuş, ha olmamış penceremiz. Akarsuda aksimizden eser yok.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Merhaba ey Allah rızası için sevmeyi bilenler. Merhaba yetimi sevindirip mazlumun gözyaşını silenler.

Ey dost, sen sen ol, haramdan sakın. Ne kadar çok yaşarsak, ölüm bize o kadar yakın. Mülayim ol, unutma ki su doğranamaz satırla, yerin üstünde gezerken altını da hatırla. Vara vara ta buraya kadar vardık, yalvardıysak sadece Allah'a yalvardık. Aşalım heybemizi, sunalım her ne varsa, rıza göstermeliyiz kısmette ne çıkarsa. Merhaba ey gözü ile, merhaba ey gözü ile gönlü bir olanlar. Merhaba sözü ile özü bir olanlar. Komşusunun, dostunun, yareninin yüreğini duyanlar. Ey dost, sen sen ol, garibin gönlünü yıkma. Dikenin ucuna çık da edep çizgisinden çıkma. Çok sıkı sarılma dünya malına, bülbül konmaz muhannetin dalına. Ömür yolunda yürürüz kona göçe, akil odur ki akla karayı seçe. Daha yemek pişmeden kırılmasın kapkacak, bakalım heybemizden bu defa ne çıkacak?

Evet değerli dostlar, tekrar merhabalar, tekrar selamlar efendim. 9 Haziran 2026 Salı gününde yine beraberiz. Heybemizi omuzumuza attık, kendimizi yola vurduk, revan olduk. Bakalım bugün heybemizden ne çıkacak?

Bugün heybemizden batık bedel sendromunu konuşmak istiyoruz. Salih Emrah da burada. Değerli avukat dostumuz Mustafa Balcı ile beraber selamlıyorum Boğaziçi Üniversitesi'nden dostları. Sevgili dostlar, bu batık bedel meselesi aslında çok can yakan bir konu. Gerçekten canımızı yakan bir durum. Bu konu üzerinde

çokça düşünme ihtiyacımız var. Ama ne kadar düşündüğümüz, düşünebildiğimiz meselesi de ayrı bir mevzu. Genellikle düşünmemeye çalıştığımız, üzerimizden atmaya çalıştığımız, ötelemeye çalıştığımız, hiç üstümüze almamaya çalıştığımız bir konu bu batık bedel sendromu. Bu daha çok tabii iktisadi mevzularda kullanılıyor gibi anlaşılıyor ama aslında mesele sadece burada kullanılıyor değil, hayatımızın tam da ortasında yer alan, göbeğinde yer alan bir mesele. Buna diğer adıyla batık maliyet yanılgısı da deniyor. Teşekkür ederim Müjgan Hocam. Evet, Bursa'dan değerli arkadaşımız Esra da burada. Hoş geldin. Şimdi batık maliyet yanılgısı ya da batık bedel sendromu sadece iktisadi olarak yaşanmıyor. İşletmelerde yaşanmıyor, şirketlerde yaşanmıyor. Sosyal hayatımızın tam da ortasında, hatta manevi hayatımızın tam da ortasında yaşanan bir durum. Şimdi öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki zararın neresinden dönersek kârdır diyemiyoruz. Genellikle bunun tam tersini söyleme eğilimlerine giriyoruz. Bu da şöyle bir cümleyle karşımıza çıkıyor genellikle: yattı balık yan gider. Ya diyoruz ki şunca zamandır şöyle oldu, bunca zamandır böyle oldu, bu kadar emek verdim, saçımı süpürge yaptım, yoluna kendimi koydum, bendesi oldum, gecemi gündüzümü harcadım, gözlerimin nuru gitti, dizimin dermanı kalmadı, gözümün feri kalmadı, bu kadar emek verdim, bu kadar emek verdim bu mevzuya. Yani hangi mevzuysa o. Ama yanlış olduğunu anladık. Hata barındırdığını anladık. İstikamete taşımadığını anladık. Menzile ulaştıramayacağını anladık. Ne yapacağız? İşte tam da bu mevzunun adı batık bedel sendromu. Bu batık maliyet yanılgısında kendimize çeki düzen vererek, bir doğru muhasebe yaparak, ya yattı balık yan gider demeyelim, zararın neresinden dönersem kârdır diyelim diyerek, yeniden düşünüp ağırlıklarımızı bırakıp ciddi bir nasuh tövbesi yapıp durumumuzu fark edip, fark ettiğimizi kabul edip, doğru bir teşhisle meseleyi ortaya koyup 360 dereceye bakıp ayrıntılarına vakıf olup, bize yaşattığı zararları hesaba katıp, eğer böyle devam edersem bu zarar ona çıkacak, yüze çıkacak, bine çıkacak ve belki de sadece bu dünyama mal olmayacak, manama mal olacak, hakikatime mal olacak, Allah'ın verdiği aklı yanlış kullanmama mal olacak, Allah'ın verdiği kalbi yanlış titreşimlerle yanlış yerlere götürmeme mal olacak, bu benim cennetime mal olacak, bu benim ebediyetime mal olacak, haşirde, neşirde, yaratılışta sorunlarla karşılaşacağım, hesap vermekte problemler yaşayacağım, bunun altından kalkamayacağım diyerek bir teşhiste bulunup, bir düşünce geliştirip, meseleyi fark edip ve kabul edip, ondan sonra bir yola girmeye sebep olabilecek olan bir durum batık bedel sendromu. Doğru baktığımızda. Şöyle de diyebiliriz: ya ben atamdan böyle duydum, babamdan böyle duydum, ninemden böyle duydum, cami hocamızdan böyle duydum, namaz hocasından böyle okudum, gittiğim gördüğüm yerlerdeki işte hocalar, alimler, mürşitler, dedeler böyle anlattılar filan diyerek, aklımıza uymayan, mantığımızın çözümlemediği, hakikate uygun olmayan, vahyi ilahiyle barışık olmayan, onun olumlamadığı konuları, ya bugüne kadar böyle yaşadık, bundan sonra ben yeni bir çevre nasıl edineceğim, bundan sonra yeni dostları nasıl elde edeceğim, bundan sonra yeni kitaplar nasıl okuyacağım, bundan sonra bu meseleyi yeni baştan mı alıp öğreneceğim, sıfırdan mı başlayacağım filan diyerek tembelliğe vurursak, konfor alanımızı öncelersek, batık bedel sendromunu görmemezlikten gelerek, o batık bedelin üstüne yeni bir batık bedel, o bedelin üstüne yeni bir batık bedel.

Bedel daha koyarak mı yürüyeceğiz? Mesele bu, mevzu bu arkadaşlar. Batık bedellerden vazgeçememe başımızın arkadaşlar püsküllü belası, püsküllü belası. Yani hepimiz yaşıyoruz ya, 30 sene mücadele ettiğin, öğrenmeye çalıştığın, uykusuz kaldığın, başkalarına da böylesinin doğru olduğunu bildiğin için, böylesinin hakikat olduğunu sandığın için, ondan bir duygulanım elde ettiğin için, insanlara da anlattığın, gerçek diye savunduğun, hakikat diye önerdiğin bir mevzunun yanlış olduğunu anladın. Ne yapacaksın? İşte batılık maliyet yanılgısı ya da batık bedel sendromu senin ne kadar iman ehli olduğunun, senin ne kadar hakikat ehli olduğunun, senin ne kadar gerçekçi olduğunun işareti olacak. Sen hülyalarla mı bakıyorsun? Hayallerle mi bakıyorsun? Duygulanımlarla mı bakıyorsun? Yoksa kalbini, duygunu doğru kullanıp aklın ölçüsünden onları geçirerek, onu da vahyin terazisine ne koyup tartarak doğru mu değil mi, hakikat mi değil mi diyerek mi bakıyorsun? İşte bütün mevzu bu. Dolayısıyla çoğu defa o yanlış öğrendiklerimizden vazgeçmek, onları bir kenara bırakmak, bırakın çöpe atmayı da, yani onu öyle yapmak lazım belki, onları bir kenara bırakmak hakikaten çok ağır bir mesele. İnsanı sancılandıran bir mesele, uykularını kaçıran bir mesele, ruhuna azap getiren bir mesele, kalbini sıkıştıran bir mesele, aklını o azap cenderelerinin, mengenelerinin içinde böyle şeye, işkenceye tabi tutan bir mesele. İşte o zaman diyeceksin ki ben bu işkenceye razıyım arkadaş, ama doğruyu bulacağım. Ben bu işkenceye razıyım arkadaş, hakikate yürüyeceğim. Ben bu işkenceye razıyım arkadaş, yanlış bildiklerimi çöpe atacağım. Ben bu işkenceye razıyım, yeter ki ruhum öte tarafta muazzep olmasın. Öte tarafta kalbim Efendimiz'e, Fahri Kainat Efendimiz'e mahcup olmasın. Öte tarafta ruhum Cenab-ı Hakk'ın suallerine cevap verirken orada başını öne eğmesin, bir mahcubiyet yaşamasın diyerek bir kararlılık, bir kabul, bir teşhis ortaya koyarak bir iman şahsiyeti ortaya koyabiliyor musun? Bir marifet şahsiyeti, bir hakikat şahsiyeti ortaya koyabiliyor musun? Adam gibi durabiliyor musun? Adem olabiliyor musun? Yanlışından vazgeçebiliyor musun? İşte bütün mesele bu arkadaşlar. Batık bedel sendromu dediğimiz mesele bu. Şöyle düşünün, Yüce Kitabımızda, Kur'an-ı Kerim'de hepinizin çok iyi bildiği gibi nebilerin, resullerin duaları var, pişmanlık duaları var. Adem Aleyhisselam'ın var, Yunus Aleyhisselam'ın var ve diğerlerinin var, değil mi yani? Şimdi peygamberler peygamber iken İçerisine düşmüş oldukları bir teşvişi, değil mi, bir tereddüdü ve Cenab-ı Allah'a yapmış olduklarını düşündükleri bir hatadan dolayı bir teşhiste bulunuyorlar. Bunu kabul ediyorlar ve geri dönerek bir nasuh tövbesi yapıyorlar ve böyle dua ediyorlar. Yani Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Fahri Kainat Efendimiz yoluyla bize ulaştırdığı Kur'an-ı Kerim'de yer alan peygamber duaları, peygamberlerin pişmanlık duaları, peygamberlerin tevbe duaları, dönüş duaları, ağırlıklarını bırakma duaları diyebileceğimiz bu dönüş duaları, bu dönüşüm dualarını biz nasıl anlayacağız peki böyle bakmazsak? Yani onlar vahyi ilahi yüklenmiş olan İnsanlar özel yetiştirilmiş, peygamberlik için yetiştirilmiş, böyle bir safhadan geçmiş, onlarca çileyi çekmiş olan nebiler aleyhisselam bunu kavramışlar
ve geri dönmeyi kendilerine yedirmişler diyelim. Daha doğrusu geri dönmeyi kendilerine ağır saymamışlar. Çünkü geri dönmemek Allah'a karşı yanlış işlemeye, Allah'a karşı kusurlu davranmaya, kulluğun icablarını yerine getirmemeye ve başka etkiler üzerinden bir karar alma anlamına geliyor. İşte peygamberler aleyhisselam bizim için her konuda birer misal oldukları gibi, her konuda birer örnek oldukları gibi, batık bedel sendromu hususunda da nebiler bizim en büyük önderlerimiz, en büyük örneklerimiz, en büyük izlerinden yürüyeceğimiz öndeki izcilerimiz. Onların yolundan gideceğiz, onların yolundan ilerleyeceğiz. Onların yaptığı gibi tevbe duaları geliştireceğiz. Onların yaptığı gibi kusurlarımızı fark edeceğiz. Batık bedel sendromu, ben bu kadar bedel ödedim, ben bu kadar bu işin peşinde gittim diyerek yanlış bildiğimizi, kusurlu öğrendiğimizin üstüne yatmayacağız. Onun üstüne kapaklanmayacağız. Meseleyi doğru teşhis edeceğiz. Müminlik şahsiyetimizi açığa çıkartacağız ve o peygamberlerin yaptığı gibi, Kur'an'da bize örnekleri sunulan peygamberlerin aleyhisselam yaptıkları gibi batık bedel sendromunu kavrayacağız ve bunlardan geriye döneceğiz. İşte o zaman tam mümin olacağız. İşte o zaman tam derviş olacağız. İşte o zaman tam aşık olacağız. İşte o zaman tam adam olacağız. İşte o zaman tam Adem olmuş olacağız. Aşık diyor ya, işte gidiyorum çeşmi siyahım. Biz de o yanlışlarımızı bırakacağız ve doğruya doğru gideceğiz. İşte gidiyorum diyeceğiz. Seni bıraktım gidiyorum. Batık bedel sendromuna yenilmeden gidiyorum. Batık maliyet yanılgısının ağırlığını üzerimde taşımadan gidiyorum. Bu çuvalı bırakarak gidiyorum. Yanlışlarımı yakarak gidiyorum. Onları çöpe atarak gidiyorum. İsterse 10 yıl olsun, 20 yıl olsun, 30 yıl olsun, onlara emek vermiş olayım. Ama yanlışsa bu, bunu Kur'an doğrulamıyorsa, olumlamıyorsa, akıl bunu olumlamıyorsa, maruf bunu olumlamıyorsa ve ben bir yanlışı doğru gibi bellemişsem, bir yanlışı bana doğru gibi öğretmişlerse, bir yanlışı bana doğru gibi sevdirmişlerse, bu bir yanlışı bana hakikat gibi belletmişlerse, ben yanlış sevginin, yanlış aşkın kurbanı olmuşsam eğer, bunu bırakabilmek benim peygamberlerin sünnetini yapıyor olmam demek. Yani sünnete uymak demek. Peygamberin yolundan, izinden, tozundan, cemalinden, didarından yürümek demek. Yüzünü yüzüne dönmek demek. Kalbini Nebi'nin kalbine dönmek demek. Öyle kolay, bedava bir şey değil arkadaşlar. Yani tuzla yemeye başlama sünneti gibi kolay bir şey gibi sanmayın. Sağ ayakla girmek, sol ayakla çıkmak gibi anlamayın meseleyi. Dolayısıyla bunlara kılıf hazırlamamak lazım. Bunlara mazeret üretmemek lazım. Batık bedel sendromunun altında kalmamak lazım. Batık maliyet yanılgısının şeyini, ağırlığını üzerimize çekmememiz lazım. Ve işte gidiyoruz diyememiz lazım. Bıraktık. Biliyorsunuz tövbe bırakmak demek. Yaptığın her neyse, yanlış olarak yaptığın, kusurlu olarak yaptığın her neyse, onu öğrendiğin anda onu bırakmak demek. Ondan geriye dönmek demek. Ondan vazgeçmek demek. Batık bedel sendromunun içine girmemek demek. Batık maliyet yanılgısının o yanılgısını üzerine alıp yanılgı üstüne yanılgı, yanlış üstüne yanlış, kayıp üstüne kayıp, azap üstüne azap, dert üstüne derdi yüklememek demek. Ya mümin akıllı insan, ferasetli insan, aklı olan insan, yönelimi sağlıklı olan insan, sürekli muhasebe eden insan, aklını her daim cevval tutan insan, kalbini her daim işler halinde tutan insan, vicdan terazisini her an adaletle tutan insan. Peki nasıl oluyor da böyleyken biz batık bedel sendromunun altında kalıyoruz? O zaman da
zararın neresinden dönersek kârdır diyerek hemen tövbeye yönelmiyoruz. Hemen peygamberlerimizin yaptığı gibi o sünnetin icra etmiyoruz. Ağırlıklarımızı bırakmıyoruz. Bundan vazgeçmiyoruz. O çıkmaz sokaktan geri dönmüyoruz da yattı balık yan gider kardeşim. Ben bugüne kadar böyle öğrendim, böyle giderim. Ben efendim mürşidimden böyle duydum, şeyhimden böyle duydum, dedemden böyle duydum, babamdan böyle duydum, caminin hocasından böyle duydum, namaz hocasından böyle

oldun diyerek bir yanlışa ulaşmışsan, bir yanlışın içerisine gömülmüşsen eğer, bu yanlışa ses çıkarmamak, buna sessiz kalmak, buna tepkisiz kalmak, bunu teşhis etmemek, teşhis etmişsen bunu kendine aşikar etmemek, kendinle yüzleşmemek, acıların içerisine girmemek, yani o acımaktan, üzülmekten korkmak mümine yakışır bir durum değil. Dolayısıyla insanın kendine yalan söylemeyi sürdürmemesi lazım. Yanlışın yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Hırsızlığın yanlış olduğunu biliyor. Biz çoğu defa şirkin içerisinde olduğunu aklen biliyoruz, kalben biliyoruz, ruhen biliyoruz, vicdanen biliyoruz. Kur'an okuduğumuzda bunu görüyoruz. Ama bize Kur'an ayetleri okur gibi, menakıb anlatır gibi, büyüklerin, onlara selam olsun, hikayelerini anlatır gibi o aralara böyle sıkıştırarak bizim imanımızı zedeleyen ve bize yanlış şeyleri öğretenlerin o yanlışlıklarını fark ettiğimizde batık beder sendromuyla mı yürüyeceğiz? Yoksa ya sen insansın, senin bir şahsiyetin var, şahsiyetine bağlı bir iman haysiyetin var, bir ikrar haysiyetin var, bir peygambere inanmışlık haysiyetin var, bir müminlik haysiyetin var, bir dervişlik haysiyetin var, bir aşıklık haysiyetin var. Bu haysiyete, bu batık bedel sendromunun altında kalmak, onu bir çul gibi, onu bir şal gibi üstüne örtmek ve sessiz kalmak yakışır mı? Kur'an'da, Nebilerin hikayelerinde, meselelerinde bize bunlar boşuna mı anlatıldı? Cenab-ı Hak bunlardan bir örnek almamızı istemedi mi diye kendimize sorup, kendimizi sarsıp, kendimizi ihtizaza getirip, ne oluyorsun sen ya? Bedeli mi artırmak istiyorsun? Yanılgıyı mı artırmak istiyorsun? Zararı mı artırmak istiyorsun? Kalbini daha da mı öldürmek istiyorsun? Ruhunu daha da mı örselemek istiyorsun demeyecek miyiz kendimize? Ya da ne zaman diyeceğiz? Evet, insanı ağlatan bir şey. Gerçekten insanı ağlatan bir şey. İnsanın aklını çıldırtan bir şey. Ruhuna vaveylalar salan bir şey. Ruhumuza şivan düşüren bir şey. Arkadaşlar, evet böyle. Ve zaten sahabe efendilerimiz, Peygamber Efendimizin tebliğiyle karşılaştığında, Kur'an'ın cümleleriyle karşılaştığında yaşadıkları bu değil miydi? Hissettikleri bu değil miydi? Bugüne kadar bildikleri, bugüne kadar yaptıkları, bugüne kadar yaşadıkları, bugüne kadar biriktirdikleri, bugüne kadar savundukları, bugüne kadar insanlara önerdikleri, tavsiye ettiklerinin dışında bir şey geldiğinde, bu hakikattir dendiğinde, aklı buna yattığında, kalbi bunu onayladığında, ruhu bundan huzur duyduğunda, aynı zamanda daha evvelki biriktirdikleri için ve onları çöpe atarken bir azap yaşamadılar mı? Bir ruhsalsızlığı yaşamadılar mı? Bunları atmadılar mı çöpe? Tevhide böyle gelmediler mi? Bir sahabe efendilerimiz böyle gelmişken bizlerin de aynı acıyı yaşaması, aynı zorluklarla muhatap olması, aynı cendereden geçmiş olmamızı çok mu göreceğiz? Bunu doğal görmeyecek miyiz? Orada sahabe efendilerimizin yolundan gitmeyecek miyiz? Ya ben böyle öğrendim. Kardeşim sağını solunu karıştırma. Ötesini berisini karıştırma. Ben uğraştım böyle bir sonuca geçtim. Çok fazla kurcalamak insanı rahatsız eder. Çok öğrenmek rahatsız eder. Az bilir. Azını yaparım. Bir kusur mu var? Bir yanlışlık mı var? Bir batık mı var? Bir yanılgı mı var? Hocam bana öyle öğretti. Ağabeyim, annem, babam bana öyle öğretti. Mürşidim bana öğretti. Azabı o çeksin öte tarafta diyebilecek miyiz? Ya da Cenab-ı Allah'la diyelim ki yevmül kıyam muhatap olduğumuzda ve bu suallerle karşılaştığımızda, Allah'ım tamam sen Kur'an'da bunu anlattın, Peygamberimiz bunu tebliğ etti, sahabe efendilerimiz bunu yaşadı, Ehl-i Beyt-i Mustafa efendilerimiz bunları yaşadılar, tamam yaşadılar. Ama bana hocam böyle anlatmadı ki, bana annem böyle anlatmadı ki, yorgun argın gidip de çorbayı içip de musiki dinleyip de sırtımı dayayarak böyle kendimi rahat hissettiğim dergâhtaki
Posttaki böyle anlatmadı ki.

Konferanstaki hoca böyle anlatmadı ki. Televizyondaki vaizler böyle anlatmadı ki. Din anlatıcıları böyle anlatmadı ki mi diyeceğiz Cenab-ı Allah'a? Ey sana Kur'an gönderdim, sana Nebi gönderdim. O Nebiler o kadar sıkıntılar yaşadılar, ölümler atlattılar, yurtlarını terk ettiler, mallarını, mülklerini, çoluklarını, çocuklarını bıraktılar. Başka yurtlara gittiler sana doğruyu anlatabilmek için. Sen doğruyla karşılaştın. Sana bunu anlatmak için yurtlarını terk eden, sürülmek zorunda kalan, ölümle tehdit edilen, hatta bazıları öldürülen nebilerin yaşadığı bu sıkıntıyı hiç mi düşünmedin? Onlar bunu sana anlatırken, bu sıkıntıyı yaşarken sen fark ettiğin bir yanlışlıkta, bir batık bedel sendromunda, bir batık yanılgı, maliyet yanılgısında bunlara, bu örneklere hiç bakmadın mı derse Cenab-ı Hak bize, ne söyleyeceğiz ona? Kurtaracak mı? Ya işte benim okuduğum kitapta böyle söyledi. Namaz hocasına böyle yazıyordu. Mahalle imamımız böyle söyledi. Televizyondan dinlediğim, YouTube'ların takip ettiğim hocalar böyle söyledi mi diyeceğiz? Yani Cenab-ı Allah'a yevmül kıyamda söylenecek, söylenebilecek ciddiyette bir şey mi bu? Bunu söyleyebilir misin Cenab-ı Allah'a?

ısrar edebilecek miyiz? Gerçekten mesele çok ciddi bir mesele. Ağır bir mesele. Can acıtıcı bir mesele. Kabulü zor bir mesele. Teşhisi güç bir mesele. Ama kalbimiz bunu kabul etmiyor kardeşim işte. Görüyoruz yanlışları. Aklımız kabul etmiyor. O zaman ne oluyor da bu bedeli yüklenmeye çalışıyoruz? Azabımızı artırmak için niye uğraşıyoruz? İmanımızı çorağa sürmek için niye uğraşıyoruz sorusunu kendimize sormamız lazım. Yani bu batık bedel sendromu dediğimizde iktisattan bahsediyoruz. Evet, bilişsel psikolojiden bahsediyoruz. Nörobilime uzanan yanları var. Evet, ama biz meseleyi iman açısından bakacağız. İman bizim için değil mi? İman hakikati bizim için en önemli şey. Dolayısıyla batık bedellerden vazgeçememe eğilimimiz bizim başımızın en büyük belası. Bu bir davranış sendromu, bu bir davranış yanılgısı. Bu yanılgıdan çıkmamız lazım. Müminlik bunu gerektirir, hakiki iman bunu gerektirir. Bir karar mekanizmamızın olması lazım. Allah akıl vermiş, kalp vermiş, ruh vermiş ve anlama idrakin var. Okuyorsun, vahiy var, nebin var, hayat var, hakikat var, yaşanmışlıklar var, tabiat var. Görüyorsun kevni ayetlerle de. Ama sen karar mekanizmanı çalıştırmıyorsun. Niye? Sana böyle söylendi, birileri böyle söylediler ve sen 10 yıldır böyle yaşadın, 20 yıldır böyle yaşadın. Bunun yanlışlanmasını kabullenemiyorsun. Bu nefsi bir şey. Bu kibre dair bir şey. Bu gurura dair. Sen yalanla mı gururlanıyorsun? Yanlışın gururundan mı vazgeçemiyorsun? Yanlışta ısrar etmeyi maharet mi sayıyorsun ki bunu bir kibir meselesi haline getiriyorsun diye kendimize sorduğumuzda, yalnız kendimize sorduğumuzda, yüzleştiğimizde kendimiz bile bunu kabul eder miyiz? Muhtemelen etmeyiz. Neyse, mevzu mühim. Ondan sonra dilerseniz Aşık Mahsuni Baba'dan işte gidiyorum Çeşme Siyahım diyelim. Yanlışlardan gidelim. Batık bedel sendromundan gidelim. Batık maliyet yanılgısından gidelim. Bu bir davranış probleminden, sendromundan, yanılsamasından, ısrarından, yanlışta ısrar etme yanılgısından gidelim inşallah. Hadi bakalım.

0: Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Değerli dostlar, tekrar merhabalar, bir kez daha selamlar, saygılar diliyorum hepinize. Radyo Üsküdar'dasınız, ben Uğurcan Polat, Heybe programındayız. Heybemizi yine attık sırtımıza ve kendimizi yola vurduk, yola revan olduk. Heybemizdeki bazı fazlalıkları atmanın derdindeyiz, telaşındayız. Onun için kendimize bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. İnşallah güzelliklerle birlikte yapma şansımız olur. Bu konuda birbirimizi desteklemeye, birbirimizin gönlünü yapmaya, birbirimizin tefekkürünü arttırmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum efendim. Fakat zor bir taraftan da anlatmaya çalıştığımız gibi, onca şeyi boşuna mı yaptın diyorsun mesela, bunca emeği boşa mı çektim diyorsun, bunca uykusuzluğu boşuna mı yaptım diyorsun, ben ne masraflar ettim diyorsun, çoluğumdan, çocuğumdan, sevkimden, konforumdan, rahatlığımdan, uykumdan verdim, gittim bir sürü yerlere. Para da harcadım, zaman da harcadım, emek de verdim. Çocuğumu ihmal ettim, karımı ihmal ettim, kocamı ihmal ettim, annemi babamı ihmal ettim, kendimi ihmal ettim diyoruz. Böyle mi? Böyle mi? Ama bunları boşuna mı yaptım diyerek yanlışa mı devam edeceğiz? Yoksa yanlış da olsa ben döneceğim kardeşim. İman demek bu demek, tevbe demek bu demek mi diyeceğiz? Bedeller ödeyeceğiz, bu bedeller kolay değil. Dolayısıyla kimse batık yatırım yaptığını, yani iktisadi olarak, ekonomik olarak da, manevi olarak da, kültürel olarak da, hayat olarak da kimse yanlış yatırım yaptığını kolay kolay söyleyemiyor. Batık bir yatırım yaptım diyemiyorsun. Batık bir eş yatırımı yaptım, batık bir çocuk yatırımı yaptım, batık bir kültür yatırımı yaptım, batık bir diyelim ki ibadet yatırımı yaptım. Yani gece gündüz ibadet ettim ama tevhid de edemedim. Şirk karışmışsa işte sana al batık maliyet yanılgısı, al sana batık bedel sendromu. Oruçlar tutmuşsun, namazlar kılmışsın, haclara gitmişsin, umreler yapmışsın, zekatlar

vermişin ama bir yerde bir şirk sızıntısı olmuş ve tevhide ulaşamamışsan, birliği bulamamışsan, değil mi? Ne oldu işte o zaman? Bunu fark ettiğinde devam mı edeceksin? Ama yalnız kalacaksın, horlanacaksın, hırpalanacaksın. Önce kendi kendini hırpalayacaksın, başkaları seni hırpalayacak, onların tümüne baş kaldıracaksın. Yani kolay bir şey değil. Evet, yani yaşamadığınız bir olayın kahramanı olmak kolay. Birine nasihatler vermek kolay. Öyle yapma, böyle yap filan demek kolay. Ama kendinle ilgili olduğunda bu işleri yapmak arkadaşlar o kadar da kolay değil. Yani geçmişte yaşadığın, yanlış harcadığın paraları üzerinde konuşabilirsin. Verdiğin zaman üzerinde konuşabilirsin. Emeklerin zayi olduğunu konuşabilirsin. Tekrar kazanamama, tekrar kuramama, tekrar başaramama korkusuyla biraz daha yatırım yapmaya devam edebilirsin ki genellikle kumarda böyle olur biliyorsunuz. Biraz kazandırır. Yani o kazandırma da şey gibi düşünün. Ruhani bir lezzet gibi, orada huzur bulmak gibi, değer bulmak gibi, iltifat bulmak gibi, payeler edinmek gibi, hoş hitaplarla muhatap olmak gibi. Yani ruhunu sana, ruhuna ve sana iyi gelecek şeyler, yani eşinden duymadığın şeyi duyarsın. Karından, kocandan, annenden, babandan, evladından görmediğin şeyi duyarsın. Aa erenler derler. Aa başka bir şey derler. Yani seni ruhsal olarak bir de şeye, bir yere getiriyor. Başkalarından duymadığını duyuyorsun. Görmediğin itibarı görüyorsun. Ama işte burada da bunu kaybettiğinde büyük bir kayıp yaşadığını düşündüğün için esas kaybı, yani şirke girdiğin için, yanlışa girdiğin için, Kur'an'la uyumlanamadığın için, Efendimiz'e uyumlanamadığın için esas girdiğin kaybı göremeyebilirsin. Bu da bir bilişsel yanılgı, bilişsel çarpıtma. Hadi arkadaşın dediği gibi diyelim, nefsin bilişsel çarpıtması. Değerli dostlar, mevzu mühim. Şöyle özetleyelim, 44 geçiyor. Ezberlerimizin yanlış olduğunu anladık ama vazgeçemedik. Bize öğretilenlerin tutarsızlıklarını fark ettik, anladık ancak üzerine gidemedik. Bizi cennete götüreceğini söyleyenlerin kendilerinin cehennem kütüğü olacağını vahye baktığımızda fark ettik. Ama yine de kendimizi o lezzetten, o payeden, o havadan, o ortamdan kurtaramadık. Hatiplerin, konuşmacıların, orada, burada, şuradaki konuşmacıların verdiği Kur'an ayetlerini çarpıttığını, onları bir incelediğimizde gördük. Bağlamından kopardığını fark ettik. Bu Cenab-ı Allah'a yapılacak en büyük saygısızlık olmasına rağmen bunu büyük bir iştahla, büyük bir heyecanla din anlatıyor gibi, bizleri kurtaracak gibi Nuh'un gemisine bindiriyor edasıyla anlattığını gördük ve bunların gerçekle bağdaşmadığını fark ettik. Ama bunu kendisine söyleyemedik, kendimize itiraf edemedik, bununla yüzleşemedik, doğrusuna ulaşamadık ve bunu ona söyleyemedik.

Evet, içinde bulunduğumuz sosyal çevreden başka bir yaşama alanı oluşturmadığımız için, başka türlü bir yaşama biçimi bilmediğimiz için, o kültten, o kültürel ortamdan, o kendimize göre oluşturduğumuz ortamdan başka bir yaşama biçimi bilmediğimiz için, başka bir hitap biçimi bilmediğimiz için, başka türlü bir sevme biçimi bellemediğimiz için, başka türlü bir sevme örneği gösteremediğimiz için, görmediğimiz için o çevreden çıkmayı gerçekten bu sendrom olarak görmeye başladık ve maalesef de bu işin altından kalkamadık. Batık bedel sendromunu bu şekilde kabullenmiş olduk. Şimdi söylenen tezlerin yanlışlığını gördüğümüz halde kalbimiz bunu reddedemiyorsa, söylenenlerin akla uymadığını, Allah'ın ilk vahyi ve bizi vahyi tartmamız için, anlamamız için

kavramamız için, idrak etmemiz için gönderdiği, verdiği, lütfettiği, yarattığı ilk vahiy olan diyelim ki aklımızı kullanmamayı bize söyleyenlerin, bu vahyi çöpe atın, Allah'ın yarattığı seni insan eden ve olmadığında teklifle muhatap olmadığın bu aklı çöpe at diyenin, Allah'ın Kur'an'da geçen aklınızı çalıştırmaz mısınız, işletmez misiniz, düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz, yapmaz mısınız filan dediği ayetleri hatırlayın. Bunların tümüne karşı çıktığını bildiğimiz halde adamın söylediğine yumuşak baktık, toleransla baktık, kabul ettik ve aklımızı ona vermekte bir beis görmedik. Allah'ın çalıştır dediği aklı çalıştırmayıp o isteyene vermiş olmanın bir batık bedel sendromu olduğunu kavrayamadık. Bunun üzerinde düşünemedik. Ezberlerimize tutunmayı, ezberlerimize sarılmayı daha karlı gördük. Çünkü onlar bize açık açık şeyleri söylüyordu. Onlar bize açık açık sizi götüreceğim diyordu ve biz aklımızı onların cebine koyduk. Hatta diyorlar ki işte en güzel akıl bunu bulana kadar, bu aklı bulana kadar, bu aklı buldun mu artık başka bir akla gerek yok, ver cebine gitsin gibi oluyor. Cenab-ı Allah'ın ayetleri ezelden ebede kadar sonsuz olduğuna göre, sen Kur'an'ın evrensel olduğuna inandığına göre, Kur'an'ın sonsuzluğa kadar bir hitap olduğunu, bir kitap olduğunu, Rabbimizin bir seslenişi olduğuna inandığına göre, kitaba iman ediyorum diyorsun ya, inandığına göre Cenab-ı Allah'ın akılla ilgili söylediği şeyin belli bir zamana tahsis edildiğine mi inanıyorsun? Allah aklınızı çalıştırmaz mısınız, düşünmez misiniz, akıl etmez misiniz dediğinde, bunun sonsuza kadar geçerli, insanlığa hitap eden sonsuza kadar geçerli bir söz olduğuna mı iman ediyorsun sen? Kitaba iman ettiğini söyleyen bir insan olarak kendimize böyle soracağız. Yoksa bunu tahsisli bir söz, belli bir zaman dilimine, belli bir döneme, belli bir duruma, belli bir hale bağlı olarak mı Allah söyledi? Yani bu tahsisli bir söz mü? Yani birini bulana kadar, sevdiğin birini bulana kadar, sevdiğine teslim edene kadar, sana bunu söyleyen biriyle karşılaşana kadar aklını kullan, senden daha akıllı olarak birisi sana kendisini söyleyip seni kendini buna inandırana kadar kullan, ondan sonra ona öyle ver mi diyor bu ayetler. Yani Cenab-ı Allah'ın bu sözü sonsuza, yoksa belli bir zaman dilimine mi tahsis edilmiş, oraya mı kayıtlanmış, öyle mi mukayyet edilmiş? Eğer böyle inanıyorsan, senin başta, belki bir gün konuşmak gerekir, kitaba iman konusunu da bir düşünmen lazım. Kitaba iman konusunda, kitaplara iman konusunda, kendi kitabına iman konusunda, Adem Nebi'den ta bugüne gelen şeye inanmak kadar batık bedel sendromu yaşıyorsun demektir. Esas mürşit demek, esas hoca demek, esas usta demek, sana aklın nasıl kullanılacağını öğretendir, aklın nasıl çalıştığına ilişkin verilere ulaştırandır, akılla aklını harekete getirerek, aklını uyandırarak, aklın nasıl çalışacağını sana göstererek, kendi geçtiği yollardan geçirterek, o ayetlerle senin, yani aklını muhatap kılmaya sağlayandır. Gerçek mürşit dediğim budur. O zaten aklı uyandıran, nefsi susturandır. Ama tam tersi oluyorsa ve bu bir batık bedel sendromu halinde senin önünde duruyorsa, o zaman yapman gerekeni de yapman lazım. Zaten gerçek yolun yolcuları, gerçek mürşitler seni, sana düşünme yöntemini öğreniyor. Düşünmenin ne olduğunu öğretiyor. Bilginin ne olduğunu öğretiyor. Bilginin nasıl elde edildiğini öğreniyor. Bilgi kaynaklarının neler olduğunu öğretiyor. Düşünme sistematiğini öğreniyor. Evreni okumayı öğretiyor. Kainatı okumayı öğretiyor. Kendini okumayı öğretiyor. Kendini tartmayı öğretiyor. Kendini hissetmeyi öğretiyor. Kendini teraziye koymayı öğretiyor. Kendine de adil olmayı öğretiyor. Kendine de salih olmayı öğretiyor, değil mi? Kendine de müşrik olmayı öğretiyor. Çünkü sen o batık bedel sendromu sebebiyle, ben bunları çöpe atamam, ben bunları yakamam, ben bunları ateşe atamam dediğinde, kendine müşrik olmadığını, kendine zulmettiğini, kendine zalim olduğunu, kendine

adil olmadığını da sana öğretiyor. Evladım diyor, eğer böyle devam edersen bu batık bedel sendromunu kavrayıp da bunları göze alarak çöpe atmazsan eğer, kendine şefkatsiz kalıyorsun, kendine merhametsiz kalıyorsun. Çünkü ebedi azaba uğrayacaksın, nara yanacaksın, cehennemin narına yanacaksın. Kendine şefkat et, kendine merhamet et. Nasıl yapacaksın? Aklını çalıştırarak, kalbini işlettirerek, vahiy ile uyumlanarak, Efendimizin yolundan giderek yap diyecek. Gerçek mürşid sana aklı nasıl kullanacağını öğreten, ruhunun latifeleriyle nasıl konuşacağını öğreten, bu yolda nasıl gideceğini öğreten, sana ustalık yapan kişi demektir. Kendine bağlayan, kendine hizmet ettiren, kendini köleleştiren, kendi çözümleyemediklerini çözümlemiş gibi sana yutturan, kendi kurtulmadığı halde seni kurtaracakmış gibi yapan, buraya geldin kurtuldun diyen, şaklabanlıklardan seni kurtaran demektir zaten. Dolayısıyla bu batık bedel sendromuna dikkat etmemiz lazım. Konfor alanımızdan çıkmayı göze almamız lazım. Aklımızı kullanmayı hesaba katmamız lazım. Kütüphanemizdeki kitapların yarısını çöpe atabilmeyi bile göze alabilmemiz gerekiyor. Mesele bu kadar ciddi, bu kadar mühim, bu kadar hayati, bu kadar kaybetmeye ya da kazanmaya yarayabilecek olan bir mevzu. Yani biraz da bu mevzular aslında hoşunuza da gitmiyor. Yani bazı arkadaşlarımızın da hoşuna gitmiyor. Daha böyle lay lay lom, türkülerden bahsetsem, şarkılardan bahsetsem, terimlerden bahsetsem, hikayelerden bahsetsem, karşılıklı espriler yapsak, birbirimize iltifatlarda bulunsak falan daha keyifli programda olabilir. Bir arkadaşım da söyledi zaten. Yani çok ağır mevzulara getiriyorsun. Bu ağır mevzularla yüzleşmek hakikaten de kolay da değil. Yani hepimiz bu batık sendromun tam da dibindeyiz. Batık bedel sendromunun içindeyiz. Bu batık maliyet yanılgısının dibindeyiz arkadaşlar. Bunlar hoşumuza gitmiyor. Ama duymamız lazım, görmemiz lazım, düşünmemiz lazım, teşhis etmemiz lazım, kabullenmemiz lazım, çözüm yolları üretmemiz lazım. Başka çıkış yolumuz da yok. İşte onun için herkes birbirine mavi boncuk dağıtınca, herkes birbirine içsel olmadığı halde yüzeysel olarak gülünce, herkes birbirini kurtaracağını söyleyince, işte o zaman herkes birbirine yalancı, önce kendine yalancı, sonra birbirine yalancı olmuş oluyor. Sen kendini kurtulamadığını bildiğin halde başkasına kurtaracağım dediğinde önce kendine yalan söylüyorsun, sonra ona yalan söylemiş oluyorsun. Peygamber Efendimiz bile, değil mi, Fatıma anamıza söylediğini biliyoruz. Peygamber evladım diye güvenme, değil mi? İbadetine, takvana yakın, vahye yakın ol diyor. Öte tarafta peygamber evladıyım diye düşünme, ben sana yardım edemem diyor. Hakikaten yani. Önce kalbimizi temizleyeceğiz, kendi yüklerimizi temizleyeceğiz, ruhumuzun yükünü temizleyeceğiz. Bunun maliyetini ne olursa olsun yapacağız. Fazla kitapları yani... Misal çöpe atacağız, yanlış bilgileri çöpe atacağız, yanlış ilgileri çöpe atacağız. Gayret etmiş etsek bile onları çöpe atacağız arkadaşlar. Evet, mevzuyu toparlamaya çalışalım. Tabii bundan ibaret değil. İşin ekonomik kısmı var, iktisadi kısmı var, sosyal kısımları var. Yani mevzu çok derin aslında. Biz bunu kendi yaramız üzerinden konuşmaya çalışıyoruz. Heybemizde çıkan bu mevzunun bu yanını belirginleştirmeye, billurlaştırmaya çalışıyoruz. Mesela hep zarar gördüğümüz arkadaşlarımız var ama sonlandıramıyoruz. Hep kazık yediğimiz akrabalarımız var ama onlar üzülür diye onlarla bunu konuşamıyoruz. Bazı konularda büyüklerimiz, patronlarımız yanlış yapıyorlar ama biz zarara uğramamak için ya da onlara karşı mahcup olmamak için, yani onlara itiraz ediyor görünmemek için onlarla çatışmayı göze almıyoruz. Yıllarca mesela emek verdiğin ve artık yürümeyen ve kişiye sana zarar veren, muhatabına da zarar veren evlilikleri ya bu kadar emek verdim diye yürütüyoruz, değil mi? Çözmek yerine, çözmemek yerine koparak yürütüyoruz. Bu da işte batık
bedel sendromu açısından değerlendirilmesi gerekir. Bu kadar zaman geçti diyerek bir çocuk daha yapayım. Bu kadar zaman geçti biraz sessiz kalayım. Bu kadar zaman geçti hani böyle o odada ben burada filan yapayım diye mevzuyu büyütüyoruz ve altından kalkılamaz bir durum haline geliyor. Yani ilişkilerde de bu sendrom var. Batık bedel.

el sendromu var maalesef. Yani olman gereken yerde olamıyorsun. Kabul etmen gereken yerde kabul edemiyorsun. Ya başı saçımı süpürge yaptım, bu kadar emek verdim, bu kadar işte şey yaptım, şöyle ettim, böyle ettim, birbirimizi nasıl deliler gibi sevdik, nasıl birbirimize yaşanacağımız konusunda sözler verdik, nasıl heyecanlandık, nasıl coşkuya kapıldık, nasıl uçtuk ve ilk zamanlar nasıl mutlu olduk, nasıl birbirimize mültefit idik, nasıl iltifatkar idik, nasıl işte şakalar yapardık, nasıl esprilerle olurduk diyorsun. O günün yatırımını bugünün bataklığı açısından değerlendirmiyorsun. Mesela bir okulu kazandın, iki sınıf okudun, üç sınıf okudun ama sana uygun bir meslek olmadığını öğrendin. İki sınıf okudum, üç sınıf okudum diye iki sene daha okuyup, dört sene daha master mı yapacak? Ya boşa gitmesin diyerek kendini boşa çıkarmak. Verdiğim emek boşa gitmesin diye kendini boşluğa atmak, kendini kuyuya atmak anlamına gelen batık bedel sendromu örneklerinden birisi değerli dostlar. Mesela pahalı bir bilet aldın. Sevgilinle sinemaya gittin. Yarinle ya da arkadaşlarına gittin. Fragmanlarına baktın. Çok güzel bir film. Bayağı da bir para koydun. İlk seyredenlerden olmak istedin. Başladın 10 dakika 15 dakikasına, ya film bir şeye benzemiyor. Ya ben buna maruz kalmak istemiyorum kardeşim. Ne açısı açı, ne seslendirmesi seslendirme, ne tonlaması tonlama, ne şivesi şive, değil mi? Ne kamerası kamera, ne oyuncusu oyuncu diyerek o vermiş olduğun para bedel yüksek olsa bile sinemadan mı çıkmayı tercih ediyorsun? Yoksa ya parayı verdik sonuna kadar seyredelim, bu azabı sürdürelim, buna tahammül edelim, ya parasını verdik daha çok azap etsin. 10 dakika yetmedi, biz 80 dakika daha azap etsin mi diyorsun? İşte mevzu biraz da bu. Bir araba aldın, çok pahalı bir araba aldın ama çok kötü bir araba çıktı. Sana uymayan bir araba çıktı. Ya ben bunu 3 sene böyle kullanıyorum. Ha, biri arıza yapıyor teknik olarak, üretim açısından. Gidip şeye bayi demez misin? Ya bunda bir şey var. Bu parayı verdim ama ya bunu al, değiştir, markasını değiştir falan demez misin? Gibi bak. Buralarda daha makul gibi görünüyor, değil mi? Ama mana açısından, kültür açısından, hakikat açısından baktığımızda bu batık beden sendromunun altından o kadar kolay kalkmıyoruz. Ya da diyelim ki bir kitap aldık. Çok güzel bir roman dediler. Popüler bir roman dediler. Orhan Pamuk'un dediler. Ahmet'in Mehmet'in dediler. Yeri göğü inlettiler. Reklamlarda gördük, kitap evlerinde gördük. Kocaman kocaman böyle kuleler gibi yığdılar. Reklamlar, dergiler, gazeteler, radyolar orada burada gördük. Gittin parayı bastın. Romanı aldın. Okudun 30 sayfa ama bir halta benzemiyor. Tamamen reklam satmışlar sana. Tamamen sana algı satmışlar. Cümlesi cümle değil, betimlemesi betimleme değil, misali misal değil, anlatımı anlatım değil. Cümleler girip muamması yok, o su yok, bu su yok, şu su yok. Şimdi o parayı vermemen yanlıştı ama verdin. Vermen yanlıştı ama verdin. Şimdi o parayı verdim diye bu kötü cümleleri, bu anlamsız betimlemeleri okuyup kendine yine mi azap edeceksin? Ya ben bunu okumam diye kenara mı bırakacaksın? Ya giderse gitsin, param giderse gitsin ama ruhuma bu azabı yapamam. Aklıma bu işkenceyi yapamam. Gözüme bu zulmü yapamam mı diyeceksin? İşte tam da burada batık gündeme geliyor. Bir lokantaya gittin. Herkes bir yemekten alıyor. Ama senin bildiğin başka bir yemek vardı. Fakat onların o verdikleri siparişler dolayısıyla aklın çeldi. Görüntü de güzeldi. Işıklar da zaten ona göre yapılmış. Ya herkes şundan koyduruyor, herkes ondan koyduruyor. Sen de ondan koydurdun. Ama senin ağız tadına, damak zevkine hiç uymuyor. İlla o parayı verdim diye o yemeği sonuna kadar yer misin? Kendine bu azabı yapar mısın? Yoksa bir ekmek, bir salata ya da bir yoğurtta karnımı doyurayım da bu azabı çekmeyeyim mi dersin. İşte batık bedel sendromu, batık maliyet yanılgısı dediğimiz şey bu arkadaşlar. Yüzleşecek, kabul edecek ve gereğini yapacaksın. İşte yatırımcılar böyle yaparlar, şirketler için bu önemli bir şey. Başarısızlığı bariz olan bir projeye zaten çok para harcadık, batmasın diyerek daha çok batmayı akıllı tüccarlar yapmazlar. Ama genellikle batanlara bakın,
böyle yaptıkları damga atmışlardı. Ya bu kadar parayı verdik, bir kere daha deneyelim, bir sermaye artırımı daha yapalım, bir kredi daha alalım, İşte bir ortak daha alalım falan diye ortak batmaya doğru giderler. Dolayısıyla arkadaşlar, doğru odaklanmayı yapmadığımız sürece ve yeni başlangıçları göze alamadığımız sürece bu batık bedel sendromunun altından kalkamayacağız. Maneviyatımız gidecek, kültür hayatımız bu hegemonyanın, bu yayılmacılığın, bu emperyalistlerin altında kalacak. Dolayısıyla ilişkiyi doğru yönetmek, okumayı doğru yönetmek, sinemayı doğru yönetmek, dostluğu doğru yönetmek, yatırımı doğru yönetmek kadar manevi yatırımımızı da doğru yönetmekle mükellefiz. Aklımızı Allah'ın istediği gibi kullanmakla mükellefiz. Çünkü en büyük yatırım bu. Yani dünyada iflas etsen çözersin. Diyelim ki yanlış eşe yatırım yaptın diyelim. Boşanırsın. Dünyanın sonu değil. Sen de evlenirsin. O da evlenebilir. Çocuklar büyür, büyüyorlar. Hatta bazen bir çocuklar büyüyünce ve ben çok tanık oldum. Ya çocuklar, sizin için babanıza tahammül ettim, sizin için annenize tahammül ettim dediklerinde, ya etmeseydin anne diyorlar. Yani bizim için niye tahammül ettin? Niye hayatını o bu adam için öldürdün, körelttin, kuyuya attın, üstünü kapattın diyorlar. Yani onlar için yatırım yaptığını söylüyorsun. Onlar da bu yükün altına girmiyorlar, girmeseydin diyorlar. Ve haklılar da aslında, biliyor musunuz? Yani doğru çözümleri geliştirmek açısından. Yani boşanırsın, öyle de olur. Sevdiklerin ölür, yeniden yaşarsın. Ama maneviyatın ölürse, aklını kullanmayı beceremediğinde, aklını ya da yanlış kullandığında, doğru kullanmayı beceremediğinde ya da hiç kullanmadığında, meydana çıkacak üründen, meydana çıkacak hayattan, meydana çıkacak olan hasılattan nasıl mutlu olacaksın? Öte tarafta yevmül kıyamda Cenab-ı Hakk'a bunu hesabını verirken, Allah'ım aklımı kullanmak istedim ama kullanmak bana ağır geldi, konforumuz bozdu, bana işte Ahmet abi böyle söylemişti, Mehmet abi böyle demişti, Ayşe abla şöyle söylemişti, onların kitapları da vardı, çok da keyifliydi, biz toplanıyorduk, bir araya geliyorduk, yemekler yiyorduk, birbirimize iltifatlar ediyorduk, şarkılar söylüyorduk, ona çok keyifliydi ama akli değildi, vicdani değildi. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu ruhaniyete uygun değildi. Vahye uyumlu değildi. Peygamberin izinden götürücü değildi. Ehl-i Beyt'in, sahabe-i güzün efendilerimizin örnekliğine mutabık değildi. Ne yapacağız bunu? Ya evet değildi ama çok keyifliydi. Ben buradan çıkamadım. Yalnız kalacağımı düşündüm. Başka gruplara nasıl gideceğim? Bir yere gitmesem de kendimi yalnız hissederim. Ben toplu, işte sosyal altyapılıyım. İnsanlar toplulukta yaşar falan mı diyeceğiz? Hani sümaş böyle mi yapacağız? Arkadaşlar, mevzu mühim. Çamlığın başında tüter bir tütün. Acı çekmeyenin yüreği bütün diyor bir Yozgat türküsünde. Bunu size Bayram Bilge Tökel'den dinleteceğim. Efendim, kalbimizin başında bir tütün tütüyor. Aklımızın başında bir tütün tütüyor. Bu acıların yangınının tütünü. Bu kalbimizin harlanmasının tütünü. Bu aklımızın heba edilmesinin külü, onun tütünü. Bundan vazgeçmezsek ne varsa hepsi yanacak. O zaman şu atık bedel sendromunu göze alalım. Batık maliyet yanılgısını göze alalım. Bunu bir davranış problemi haline getirmeyelim. Çünkü imanımız yanacak, ikrarımız yanacak, ahiretimiz yanacak. Bunu göze almayalım. Evet, zor. 20 yıldır, 30 yıldır doğru bildiğin, öğrendiğin, uğruna emek çektiğin, maliyet para yatırdığın, okuduğun, uykusuz kaldığın, emek verdiğin her şey gibi bu da öyle oldu. Boşa gitti. Boşa gittiyse, Allah bana ömür verdiyse, Allah bana akıl verdiyse yeniden başlayacağım. Yeniden iman edeceğim demek lazım, değil mi? O sahabe efendilerimizden hangisiydi hatırlarsınız? Diğeri de diyor ki, gel beraber bir saat iman edelim diyor. Revahaydı galiba, değil mi? Gel bir saat beraber iman edelim. Ne demek acaba?
Acaba böyle şeyler konuşmak mı? Gel bir saat gözden geçirelim.

Gel bir saat atık bedel sendromunu konuşalım. Gel bir saat yanlış yatırımlarımıza göz atalım. Gel bir saat aklımızı kullanma diyenlerin bizden akıllı olmadığını, bizden akıllı gibi görünerek sömürücü olduklarını fark edelim. Gel bir saat kalbimizi işlettirelim. Gel bir saat kendi ruhumuzu örseleyen durumlardan nasıl kurtulacağımızı konuşalım. Gel bir saat nasıl daha iyi mümin olacağımızı, daha iyi nasıl iyi Müslüman olacağımızı, daha iyi bir derviş nasıl olacağımızı, daha iyi bir aşık nasıl olacağımızı konuşalım. Diyelim. Böyle. Peki efendim, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Beni dinlediniz, bana tahammül ettiniz. Hayır ve huzurla inşallah yarın da konuşalım. Sorgulamadan asla vazgeçmeyelim. Aklı devre dışı bırakmaya, kullanım dışı bırakmaya, atıl bırakmaya, bırakmamaya dikkat edelim. Belki de öte tarafta en büyük sorgulanacağımız sorulardan birisi o. Hani biz diyoruz ya işte kabirde Rabbin kim, işte Nebin kim, kitabın kim diye sorgulanacağız diyoruz ya. Belki de en büyük mevzu aklı kullanamamaktan sonra, ya aklı kullandın mı diye bize soracaklar. Çünkü aklımızı kullanmış olsaydık, kalbimizi işletilmiş olsaydık, o soruların cevaplarını zaten bulmuş olacaktık. Hep doğru yorumlayacaktık. Aklınızı kullandınız mı diye bir soruyla karşılaşırsak öte tarafta, ki Kur'an'da kaç yerde fiil olarak kullanılıyor. Bir de böyle bakalım. Peki efendim. Ya selam.

0: Radyo Üsküdar.
1: Bu kara yazgıdır Zilan. Torbaksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş gibi

Sensiz de olmak kara yazgıdır kurban. Bilirsen, aç gece, aç gündüz adın sayıklamışam. İçimden atamamışam. Köşelerde yolun gözlemişem. El etmişem, işmar etmişem. Sen gülmüş geçmişsen zilan. Ne zaman büyümüşsen fark etmemişem. Ne zaman ellerin büyümüş, ne zaman gözlerin büyümüş. Ne zaman bürünmüşsen kara çarşafa, bir gözlerin görmüşem ceylan kimi, vurulmuşam. Sen gülmüş geçmişsen zilan. Daracık köçelere sığmamış sevdan. Seni Halil Rahman'da sormuşam Anzılha'da. Urfa kalasında Nemrut köşküne adın kazımışam. Sen gülmüş geçmişsen zilan. Şimdi gelin oluysan telli duvaklı. Yine güleyim sen bir yer. Karaşar'dan gelen dele olan değilsin. Sevdamı içime gömdüm bile sen. Bu kentin hampara taşlarına sır sakladım. 3 kuruşluk başlık parası değer miydi zilan? Bilirim dahlim yoktur bu işte. Töreler böyle demiş. Yazgılar böyle çizmiş. Kim karşı gelmiş ki sen de gelesen? Atalar boynumuz kıldan incedir demiş.

Her şafak seninle sökerdi Zilan. Sıcak yaz geceleri seninle eserdi. Ben siye şiirler okurdum, sen biye Urfa türkülerini. Yediveren gülleri gibi açılırdın baharla. Karakoyun deresinden çiçekler getirirdin. Önceleri inanmamıştım sevdiğine. Fakat anladım zamanla. Seni yitirme, kor gibi yaktı yüreğimi. Acımı anla. Kar ender yakardı Urfa'ya. Sevdamız yağangar gibi aktı. Hatırlayayım sen. Bir de tutkumuz yağmurda çömçe gelin oynamaktı. Şimdi sen mi gelin oynasın Zilan? Sevgin bir yanda, töreler diğer yanda. Duydum ki kuma olmuş sen. Akarsuda kaman çöpü gibi çaresiz ve de köle gibi itaatkar sessiz gibiysen öyle mi? Kaçıncı asrını yaşamakta harranda torpak? Bu kenti terk edeyim Zilan. Anzılhada kutsal balıklar şahidim olsun ki bu kenti terk edeyim. Yasak mayın tarlalarını, kaçakta kol verenleri, can verenleri terk edeyim. Efsunlu akrepleri, çıyanları, Urfa kalasında kenetlenen efsane şahmaranı, kümbetlerde barınan sahipsiz insanları terk edeyim. Körpecik bedenine uzanan oyrat elleri itmediğin için, yıllardır söylenen ninniyi yazgı bellediğin için bu kenti terk edeyim. Bu sana son satırlarım Zilan. Biliyorum unutacaksın beni. Unutmam deme bir ye. Davullar vuran da unutmalısın. Yoksa nasıl yaşayabilir bunca acıyla?

ağaçlar çiçek açardı ya. Hani Urfa divanı çalınırdı sıra gecelerinde. İşte ben her çiçek açan nanar ağaçları ve söylenende Urfa türküleri seni ve gülüşünü hatırlayacağım. Bundan böyle cigaramda dumansın, kaçak tütünden sarılmış. Her içime çekişte avun yakacak beni. Kendini düşünmedin, beni düşünmedin, sevdanı düşünmedin, çocuklarını düşün. Seni tutsak, beni esrik eden bu töreler çocuklarını da yakacak bir gün. Bu kara yazgı değildir zila. Topraksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş gibi. Sensiz olmak da kara yazgı değildir kurban. Bu çağlar boyu insanları kul eden bağnazlıktır ki yıkılacak. Bilsen zilan, sen görmesen de, ben görmesem de, ceylan gözlü çocukların görecek zilan, ceylan gözlü.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan, G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

Roma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz, garibim sen de gül. Açız biz biliyoruz.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

bağır yanık dağlar gelir. Dost yüreğin geniş olsun. Gözü yaşlı çağlar gelir. Dost yüreğin geniş olsun. Güneş batsa ay doğmalı, semadan ışık sağmalı, içine dünya sığmalı. Dost yüreğin geniş olsun. Gözü gönlü açlar vardır, himmete muhtaçlar vardır, hüzün yüklü göçler vardır. Dost yüreğin geniş olsun. Mazlum eksiz olabilir, sevgi yetim kalabilir, hak misafir gelebilir. Dost yüreğin geniş olsun. Yanağımda açan dost çiçeğidir. Öyle bir yandım ki gülebilmezem. Ayağım çözülü, yüreğim bağlı, haktan gayrısıyla olabilmezem. Gözlerim süzülür allar içinde, yüreğim çözülür güller içinde. Sermestim bir özge haller içinde, bir daha kendime gelebilmezem. Bir sevgi okuyla canım tutuşur, sonra alev alev kanım tutuşur. Muhabbetten dört bir yanım tutuşur. Başımı sevdadan alabilmezem. Başımı sevdadan alabilmezem.

bülbül olanın her sedası gül kokar. Sılası gül olanın her edası gül kokar. Seher vakti gülzardan selam gelse bahardan, yanar gonca buhurdan,

sebil eder al kanı, boyun büker efkanı, can fedası gül kokar. Menzil muhabbet hanı, gider gönül kervanı, bu yolun hem sultanı hem gedası gül kokar. Gül soyundan gelir aşk, gülden ilham alır aşk, vuslatta can bulur aşk,

0: Yıkma gönül, yıkma gönül. Şol muhabbet meclisinden çıkma gönül, çıkma gönül. Dosta selam göndermekten, dost bağında gül dermekten, sevilmekten ve sevmekten bıkma gönül, bıkma gönül. Sevgi canımda gül oya, hasret özümde hasmaya, haktan başka bir deryaya akma gönül, akma gönül. Her gönülde olsa vefa, canda çiçek açar safa, nahak yere cevrü cefa çekme gönül, çekme gönül. Yar bulunmaz ondan hala, gerçek dostun yüce Mevla, gayrısına göz ucuyla bakma gönül, bakma gönül. Ses pazarı kurulanda cevher ise söz konuşa, diller yorgun düştüğünde destur ala göz konuşa. Gözler gönül aynasıdır, erde gide öz konuşa. Dostun dosta armağanı, gülen damla naz konuşa. Nazın ince tellerinde efkarlanıp saz konuşa. Beni atıp bir kenara, ezgilerde biz konuşa. Can yoldaşlık hakkı için hem ekmek hem tuz konuşa. Çıkıp kutlu yokuşları titremeyen diz konuşa. Alperenler göç edende bıraktığı iz konuşa. Küller suskun kalır ise yüreklerde köz konuşa. Ozan dili çevik olur, doğru lakin az konuşa.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: ben Anadolu'yum. Bir yanımdan şafak
1: Radyo Üsküdar.
0: Bir baştan bir başa her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Han'i, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedeniyim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.
2: Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda

Zaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Geleceğiz, göreceğiz, hangi yere geleceğiz? Ya ben şimdi ediyorum ki, yani bu esas tütün meselesi. Tütün masyadı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba

0: onu söyledi. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipini yenme sakın ha kuyuya. Mindik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Mindik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Hem de oynayıverirken. Mindik bir alamete, geliyoruz kıyamete.
1: Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Yiğitler harama alışır oldu. Meydanı namertler

aslan yüreğim, aslan yüreğim, aslan yüreğim. Nefsin tuzağına düşen can mısın? Kesrette kıvranan bir kurban mısın? Çağın kıskacında perişan mısın? Yeter bu işkence, ustan yüreğim. Vay aslan yüreğim, aslan yüreğim. Gönüller Yunusça meyveye dursun. Hoşgör oğlu Çamlı Bele yurt kursun. Kadir Mevlam azim versin, güç versin. Ümitle, imanla beslen yüreğim. Hey aslan yüreğim, aslan yüreğim. Yıkmak için zulmün saltanatını, her seher yol eyle dua katını. Sonra eğerleyip sabratını, vefadalarına yaslan yüreğim. Hey aslan yüreğim, aslan yüreğim. Yol vermeyen yüce dağlar inlesin, haşmetinden çelik ağlar inlesin. Mehteran vuranda çağlar inlesin. Ya Allah, Bismillah, seslen yüreğim.

ocağından, kayı boyundan, muştulu milletin kutlu soyundan, bir çınar kök saldı toprağa, bir hilal taht kurdu göğe, aydınlığı şu cihanı bürüdü, sıra dağlar el bağladı, sıra dağlar yürüdü. Alperenler el verdi, köhne çağlar bel verdi, Kadir Mevla himmet etti, ozanlara dil verdi, azameti karşısında sıra dağların, cüce dağlar yol verdi. Yunus Emre ve Mevlana ordusu, seher sessizliğinde tesbih tesbih dizildi yola, hoşgörü pazarında gönül verip gönül almaya, yeminler edildi, sözler verildi, diyar-ı Rum'u Anadolu kılmaya. Anadolu kılmaya. Ve yürüdü yıldızlarla beraber, Edebali Akşemseddin el ele. Her birisi emek verdi bir güle, bir gülümüz bin gül oldu, demet demet gönül oldu. Kutlu cumalarda, ak otağlarda, destanların toy düğünü kuruldu. Şu ova Ertuğrul Gazi'nin şanlı zafer durağı, şu dağ Osman Han dağı, şu çağ pasların silindiği, zulmetin denindiği Fatih Mehmet Han çağı. Ey zifiri günden güne katmerleşen köhne çağ, gecelere güvenip de kara kına yakmayasın eline, sıra dağlar yüreğinden bir güneş doğmadaki geceler sahiline. Işığı zafer takı, hem tarihin yüz akı, nura hasret insanlık,

gecesine sıra sıra erenler geldi, gönülleri ipek, gözleri kara. Alperenler geldi daha heybetiyle, kutlu kelam karşısında ömür boyu el bağlayan ve asırlarca zafer nuruyla zulmü dağlayan eller vardı. Ekin misali Allah'a uzanan, kırkta bir veren ve sonsuz bereket devşiren eller. Başlar vardı orgun başaklara iş, yüzler vardı ayın gıpta ettiği, yüzler vardı güneşle kardeş. Gönüller vardı ağaç misali, her bir dalında yıldızca çiçek ve sabır olgunluğunda meyveler. Görenler cennetten bahçe sanırdı, melekler gıpta eder, felekler kıskanırdı. Üç kıta, yedi deniz bir manga oluşturur, geçerdi önlerinden. Minnet dolu gözler, pervanece bağlılık. Ardından en mağrur surlar diz çökerdi yeni çağın önünde, kutlu övgü beratlı erler gününde. Büyüklü küçüklü, kin yüklü, dağ dağ, kara bulutlar geldi güneşi boğmaya ve kezzapça yağmaya. Ardından fırtınalar sögün etti, kara kırbaçlı şeytan atları, esir aldı şafakları, zifiri zincire vuruldu çiçekler. Karanlıkla savaştan geride kalan, bir tarafta paslı ümit kırıntıları, yabana prangalı gönüller, birkaç eksik tercüme, en değerli malları, Avrupa yamalı fikir hamalları, bir devin uykusu, aşağılık duygusu. Beri tarafta rahmete uzanmış çiçekli eller, çölde su taşıyan karınca izleri, ümit denizleri, cihanı yeniden kucaklamaya yeminli, özü 15 asırlık manaya, gözü 9 asırlık anaya bağlı ışıktan erler. Kutlu bir kandilin için için yanışı, Küheylan uyanışı.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başım gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım gözüm üstüne.

Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi, bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Akşam aklıma sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Gece saat 1'e geldi. Uyku gözüme girmedi. Sen eskiden bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Ana, canım ana, hayalin önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yollasın. Yarın ekmek yapacaksın, gözlerin tezek dumanından yaşaracak, alnında ter bulgur bulgur kabaracaktır. Peynirle ekmek yapacaksın, ben orada yokum.

bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben seni hiç unutamadım. Hiç unutamayacağım. Ben okuyam ana. Okuyacağım. Göreceksin bak mühendis olacağım. Harputa geleceğim. Ezan sesinde elin öpeceğim. Canım ana, kurban ana, ayran ana.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.